0: selam damara devam.
1: Gülbe, Allah'ına kurban.
2: Ahu lan, ahu, ahu, ben ölüm, ben ölüm lan.
3: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu.

0: Baba ve Emine Koşan düeti sizlerleydi sevgili dinleyenler. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam etmekte. Hiç sesi kısmaya gerek yok. Yine güzel bir şarkı gelecek. Derya Bedavacı yorumuyla.
1: Severim ki gözlerine.
0: İyi akşamları, yayınlar. Ben Mersin Mutan. Melike Delice bugün çalacak olan şarkılar canım sevgilim Görkem Koça ve arkadaşları Osman Bıyıklı, Emir Özel, Tarık Akan, Ahmet Çelik, Ali Zengin ve Hasan Gedi'ye gelsin. Sana da kolay gelsin abim demiş. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun Muta. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de yaşayan Resulcan Şahin, Deniz Gündoğmuş, Ramazan Ertugan, Yusuf Samet Yıldırım ve Yaşar Armut arkadaşlarım için armağan olsun demişler. İyi yayınlar Fırat Bey. Silifke'de bulunan oğlum Erdem Yerlikaya değerli arkadaşları Recai Sözay, Erdal Tiryaki, Ceylan Duran, Ahmet Kurt için sıradaki şarkılar gelsin.

müzik dilimiz devam etmekte. Hadi o zaman bir Selami Şahin yapalım mı? Tüm Selami Şahin sevenlere gelsin. Selamlar reisim, ben Kürşat Özsadık. Şarkılar değerli büyüğüm, dayım İsmail İkinci, Mustafa Alpatun, dostlarım Hasan Hüseyin Deniz, Harun Cemyurt, Mustafa, Ersin Barış, abilerim Şavker Özan, Acun Karal ve Burak Temel'e armağan olsun demiş. Yeniler, ben Merve, gözümdeki ışık, yüzümdeki tebessüm olan Samet Yıldırım'a gelsin bu gecenin tüm şarkıları demiş dinleyicimiz. Gelsin o zaman. Yeniler kolay gelsin, ben Aleyna. Seni senle yaşamak varken hasretinle yaşamak zor. Sıradaki şarkılar eşim Erol Üşenmez için gelsin demiş ve Selami Şahin'le de sizleri baş başa bırakalım. Tanrım desin sonrasında burada olacağız.

0: Mersin'lerden ve Silifke Mod Günler. Karaman'a kadar sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize hayırlı akşamlar dileklerimizi gönderiyoruz efendim. Fırat'la Damardan Kalbe programı tüm hızıyla tüm güzelliğiyle devam etmekte. Şimdi güzel bir Sinan Özen yorumu dinleteceğim sizlere. Merhabalar, Silifke'de bundan Uğurcan Yılmaz, Öz abim yoktu, bana Öz abim oldu, seni çok seviyorum. Sıradaki şarkı Canım abim ve tüm değer verdiği arkadaşlarına gelsin demiş dinleyicimiz. Merhaba, ben Erdem Kurt, Silifke'de bundan kardeşim Ahmet Kurt ve Oktay Demirezen abime armağan olsun selamlar diyerek mesajını sonlandırmış. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Selam.

0: Reklam arasında çaylar tazelendi mi arkadaşlar? O halde devam ediyoruz reklamlar sonrasında Fırat'la Damar'dan Kahve programına. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Sıradaki parça Biricik Eşime Armağan Olsun. Seni çok seviyorum. Üvey Engin diyerek mesajını sonlandırmış. Sıradaki şarkı Adana Denizli Mahallesi'nin gençlerine ve Hüseyin Fidancı'ya armağan olsun demişler. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Aleykümselam diyelim. Sıradaki şarkı ismini sayamadım. Dostlarıma gelsin. Babam Necat İzmirli, Doğan Demir Yılmaz, Hasan Bey, Saat Demir Yılmaz, Suat Teker, Fuat Teker, Ali İzmirli, Teker Dayıma, Ömer Bircan, Ümit Koçkır, Murat Koçkır ve Çağatay Çopal için gelsin demiş dinleyicimiz.
1: Aşkımız yarım kaldı.
0: Aşkımız yarım kaldı. Azer Bülbül radyonuzda sizlerle, sonrasında burada olacağız.
2: Fırat'a selam. Damara devam.
3: Hep damar. Full damar.
4: Mersin FM 104.6.

Yeniler Ferhat ve Silifke'de bulunan canımdan çok sevdiğim oğlum Erdem Yerlikaya için sıradaki şarkı gelsin annesinin bir tanesi. Onu çok seviyorum demiş. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat Bey. Sıradaki en güzel şarkılar Şahsen Parçası, Gözümün Nuru, Canım Oğlum ve Cahil Söze ve Sana Gelsin tüm arkadaşlarına. Tüm radyonuz çalışanlarına Muhammed Gülçekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalban, Serdar Altıbiyaki, Alper abisine gelsin. Seni çok seven annen kendine iyi bak, Allah'a emanet ol demiş. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben adı Arya Çelik, sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim Benim Kokuma Doymadan Veda Eden Babam Kadir Çelik'e gelsin. Babacım seni çok seviyorum demiş.

0: sana dünya barışmam artık. Şimdi radyo günlüklerinden bir anı anlatayım sizlere arkadaşlar. Sene yine bilmem kaç bilmiyorum hatırlamıyorum. Bir ara ben Bursa'ya gittim. Radyocuyuz ya. İlla bir radyoda çalışmamız lazım. Boş duramazsın. Bu mikrofona başladın da mikrofonu bırakamıyorsun kolay kolay. Neyse radyonun bir tanesine başvurdum. Orada için test için ses kaydı alıyorlar. Reklam veriyorlar eline işte. Reklam seslendiriyorsun. Ondan sonra gidiyorsun işte. Biz seni ararız diyorlar. Gönderiyorlar. Neyse gider gitmez eve daha girdim. Kapıdan içeri bir girdim. Zırt telefon çaldı. Hemen gel yarın başta. Abi adam kalite ya. Kaçırılır mı yani? Neyse ertesi gün gittik yayına başlayacağız. Şimdi iki tane radyo var, 30 tane de çalışan var. Ben de biraz böyle daha ufaz işte utanırız, sıkılırız böyle. Normalde ben pek konuşmam ama mikrofona geçince de konuşurum yani. Neyse şimdi yayına gireceğiz, benim saatim geldi. İçeride biliyorum radyo açık, son ses, dinliyorlar ama nasıl yayını yapacağız? Bir heyecan bastı beni var ya, sanki ilk defa mikrofona gireceğim. Kesin diyenler de vardır yani, bundan bir cacık olmaz diye. Konuşmuyoruz ya. Neyse abi mikrofona bir girdim. Damara bir vermişim var ya, Allah Allah. Neyse ortalığı bir koparttık, ondan sonra dışarı bir çıktım, bir alkış bir kıyamet. Ummuyorlardı tabii canım öyle bir ses çıkacak. Hepsi şaşırmış yani sesimiz solumuz çıkmayınca. Öyle bir anımız vardı. Sonrasında zaman geçti. Dediler sen diğer radyoda da program yapacaksın. Ne yapacağım ben? Orası pop radyosu. Ben arabeskçiyim abi. Yaparsın sen bir şeyler. Show programı yap dediler. Ya ben dedim hayatımda show programı yapmadım. Beceremem o işleri. Ona hazır cevap adam lazım. Yaparsın verdiler gazı abi, girdik. Neyse bir 3 aşağı 5 yukarı 3-5 gün sonra yapıyoruz ama. Kaptırdım kendimi var ya, bir güzel program yapıyorum. Havalar, espriler havalarda uçuşuyor yani. Sonra baktık radyonun telefonları artık çalmaktan bu yayındaki kim çok güzel program yapıyor diye öyle bir poflanmıştım zamanında var ya. Sonra bıraktık gitti işte, show programı yapmadık. Zaten şimdi yap deseler de yapamam yani, bizi bozar. Biz arabeskçi adamız, ağır abiyiz abi. Evet, radyo günlüklerinden bir anımızı anlattık sizlere. Herkese selamlarımızı gönderin. Başınızı şişirdik arkadaşlar. Kusura bakmayın. Mesajlara geçelim. Kolay gelsin Fırat'ı. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan parçası Canım Oğlum ve Cahit Söze'ye sana da armağan olsun demiş. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol canım oğlum diyerek mesajını sonlandırmış Memduh Sözay. İyi yayınlar Özgür Su'dan. Sıradaki şarkılar Can Kardeşlerim, Doğan Demir Yılmaz, Gökhan Kurşun, Murat Kamış, Ali Kanmaz ve özü sözü bir abimiz Behzat Demir Yılmaz'a gelsin demişler. Silifke'de bulunan Canım Oğlum Aslan Parçam Uğurcan Yılmaz, seni çok seviyorum. Annesinin bir tanesi, sıradaki şarkı sana gelsin ve arkadaşlarına gelsin. Teşekkürler demiş dinleyicimiz. Evet, hep birlikte de İbrahim Tatlıses'i İmparator yorumunu dinleyeceğiz. Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi. Haydi söyle rüyalarda gördüğümü.
1: Mersin FM 104.6.
2: Fırat'a selam, damara devam.

Kaiser ile İmparator Yorumu radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Konuş sana bir tanem. Neden hep susuyorsun? Susmak neyi halleder? Öyle neyi gizliyorsun? Güzel bir Müslüm Baba şarkısını harika Avcı yorumuyla dinleteceğim az sonra sizlere. Mesajlarımıza bakalım. Yayınlar bir numaralı radyo Yiğit Tirana'dan radyonuz yola devam, başarılarınızın devamını diliyorum. Gaziantep Şehit Kamil İlçe Başkanlığı'ndan Silifke'de bulunan Mustafa Alpaltun, Bayram Öztürk, Serdar Aygırcı, Yusuf Kaya ve canımdan çok sevdiğim bir tanem oğlum Ferdi Erkaşka için, Anamur'da bulunan Ahmet Erkaşka, gelinim Duriye Erkaşka için ve özlem duyduğumuz biricik torunlarım Sahra ve Kadir için ve radyonuz çalışanları için armağan olsun. Ayrıca Kürşet Öz kardeşime selamlar, hayatında başarılar demiş Musa Erkaşka. Gaziantep'e selamlarımızı da gönderelim. İyi akşamlar abi, ben Mutlan, Gülşen mülayim, herkes sadece eşim var sanıyor. Oysa bilmiyorlar ki benim kolum, kanadım, kalbim olduğunu. Bu hayattaki en büyük şansım canım eşim, Ümit mülayime sıradaki şarkılar gelsin demiş.

0: zaman şarkımızla sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında kısa bir reklam arası var. Reklamlar sonrasında burada olacağız sevgili dinleyenler. Son saatimizde karşınızda olacağız. Birbirinden güzel yine şarkılar listemizde olmaya devam edecek. Kaçırmayın, hiçbir yerden ayrılmayın.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
1: Mersin efendim.

0: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
1: Fırat'la Damardan Kalbe.
2: Ben size dedim değil mi? Kısa bir reklam arası dedim. Bakın yani dışarıya çıkıp şöyle bir hava alma gibi fırsatımız bile olamadı yani. Güzel bir şarkı geliyor. Çok severim bu şarkıyı. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Nurhan Tokluş'u. Sıradaki şarkı ömrümün en güzel emaneti, kokusu bile huzur veren oğlum Aslan Parçam Kadir Çelik'e armağan olsun. Seni çok seviyorum. Annem diyerek mesajını sonlandırmış. Sevgili dinleyicimiz kelime kelime atmış mesajı. Fırat abi, iyi akşamlar. Akşamlar. Var da ayrı abi. Ben Murat Alkış, sıradaki parça işim Gamze Alkış, baldızım Melisa, canım kardeşim elin alkışa gelsin. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın demiş sevgili kardeşimiz. Selamlarımızı gönderelim. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim, özlediğim eşim Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok ama çok seviyorum sevgilim diyerek mesajını noktalamış.

0: zaman özleyenlere gelsin bu güzel şarkımız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.
3: Mersin efendim.
4: 104.6.

0: damlayı geride bıraktık. Sırayı Müslüm Baba alacak. Müslümcüler hazır mıyız? Hadi bakalım o zaman. Şu anda sesimize kulak veren balkonda radyo hastası sevgili Fatma ablamız ve Ahmet abiye buradan selamlarımızı gönderelim. Radyosunun fotoğrafını çekmiş atmış. Yanında da çiçeği eksik olmaz tabii ki. Selamlar olsun bu güzel şarkı. Siz değerli insanlara armağan olsun. Çok severim kendilerini. Yıllardır da tanırız. Ben Burak Çetinkaya. Sıradaki şarkı hayatımın anlamı Sebahat'e gelsin. Seni çok seviyorum demiş sevgili dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Azra. Sıradaki şarkı Silifke'de bulunan dayım Mehmet Güney adına gelsin demişler. Selamun aleyküm kardeşim, ben Alaaddin Değmen. Sıradaki en güzel şarkılar benim aslan yeğenlerim İkizler Suat ve Fuat Teker için gelsin.
1: Işıklar sönüşe
0: gelsin demiş.
1: Her yer zindan kapkaranlık.
0: Allah'ım yarabbim, şarkının güzelliğine bak.
1: Biri bedenimde keser durur yalnız.
0: Gel bahtımın kar beyazı. Haydi Müslümcüler, volümleri yükseltelim. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz. Müslüm Baba ile sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: selam, damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Baba, büyüksün.
0: Eyvallah.
3: Mersin efendim.
4: 104.6.

yaparmışız. Şimdi çok uzun zamandır çalmadığım bir şarkı var ya. Yani unutmuşum bile ya. Gerçekten unutmuşum. Çok da severek dinlerdim. Var döndür kasetten döndür dinlerdim bu şarkıyı. Selamlar Söyledeki Şarkılar, Mazhar Kör'den değerli dostları Osman Bıyıklı, Fuat Suat Teker, Devran Gezici, Semih Genç, Alparslan Güven, Mustafa Zehir, Serdan Ünal. Şimdi Serdan Ünal yazmışlar ama Serkan Ünal da olabilir. Çağatay Topal'a armağan olsun ve sizlere armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz, bizlerden de sizlere gelsin. Emmioğlu Yılmaz'dan Balıkçı Ali'le selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Sıradaki şarkı onun için gelsin demiş. İyi akşamlar, ben Silifke'den Furkan. Sıradaki en güzel şarkılar Erol Üşenmez'e, Doruk Üşenmez, İbrahim Duymaz ve Onur Toy'a gelsin demiş.

0: o zaman volümler yükselsin.
1: Birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim. Sonrasında burada olacağız. Allah'ın izniyle güzel bir Ümit Bezen şarkısı çalacağım sizlere.

0: sensiz yaşamaya mahkum edildim. Allah var ya, şimdi dinleyince böyle eskilere götürüyor yani bu şarkıda.
1: Olmadı sevdadan.
0: Allah Allah, bak ya bak. Piyanonun güzelliğine bak. Kim çalar bu piyanoyu bu şekilde güzel? Tabii ki de Ümit Besen çalar, değil mi? Vay vay vay vay vay vay. Sıradaki şarkılar Mazhar Kör'den değerli abilerim Muzaffer Kartal, Kemal Bayezid, Lokman Yeşilyurt, Şavkı Erozan, Burak Temel ve değerli dayısı İsmail Ekinci'ye ve Fırat abi sana gelsin demişler. Teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Benden de sizlere ve tüm sevdiklerinize armağan olsun. İyi akşamlar, tüm güzel şarkılar bir tanecik sevgilim Recai Söze için gelsin. Seninle başlayacağım her gün yeni gün için sabırsızlanıyorum, seni çok seviyorum sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış. Ben Şule Bozdağ'ın kardeşim Ayşegül Durmuş için sıradaki şarkılar gelsin demiş. Ben Mustafa Çelik, sıradaki şarkılar abilerime armağan olsun Ahmet Çelik ve Emrah Çelik için gelsin demiş.
2: Bu adam kim diye soran olursa eski bir tanıdık dersin sevgilim.
0: Ümit Besen ve Sibel Can düeti Nikah Masası radyonuzda sizlerle. Sonrasında kısa bir reklam arası arkadaşlar. Reklamlar sonrasında burada olacağız son yarım saatimizde.
3: Fırat'a selam, damara devam.
4: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.
5: Mersin FM 104.7.

0: Fırat da Damar'dan Kalbe, tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyenler. Artık son 24 dakikalık zaman diliminin içerisine girdik. Hala çay içiyor musunuz? Ben içiyorum, bakın ben çay içerim. Yani demin saydım, benim burada bir kupa bardağım var. Böyle çay bardağıyla da içmem. Kupayla içerim. Buna da zaten kupa demeye bin şahit lazım. Sürahi gibi bir bardak. Hesapladım da 6 tane. Şu an 6.'yı doldurdum. 6.'yı içiyorum. Herhalde 7-8'i bulur gidene kadar. Yalnız şu şarkının girişinin güzelliğine bir bak. Bu şarkının da fena anısı var bizde, bilirsiniz. Anlatmıştım herhalde değil mi? Anlatmıştım.
1: Artık kadehleri kırmayacak.
0: Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Ben Mustafa Bıyıklı.
1: Boş yere yanmayacağım.
0: Sıradaki en güzel şarkılar kardeşim Osman Bıyıklı'ya ve tüm arkadaşlarına armağan olsun demiş. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Ben Bursa'daki bütün şarkılar eşim Ayşenur Yalçın'a gelsin. Seni çok ama çok seviyorum. Hayatımın anlamı diyerek mesajını sonlandırmış. Kolay gelsin Fırat abi. Sıradaki en güzel şarkılar bir tanecik abim Decai Söze'ye gelsin. İyi ki varsın, iyi ki benim abimsin demiş sevgili kardeşimiz.
1: Çıkıp yollara seni hiç kimseye sormayacağım.
2: Çıksan hoş olsun sensiz her gece.
0: Biz sevgideyken bu şarkıyı sevgili Serkan Yeşilbağ kardeşim vardı. Sevgideyken ders arasında, yani hocanın gelmesini beklerken, biz bu sınıfta bu şarkıyı bağıra bağıra, çığıra çığıra söylerdik. Adam da aşk acısı çekiyordu, ne yapsın? Bekledi bekledi, ne oldu sanki, söyle.

başlayacağım. Ardıma bakmadan ayrılacağım. Zor olacak belki, ağlayacağım.

Serkan Yeşil Bağ kardeşim, kulakların çınlasın. Adam şimdi İngilizce öğretmeni. Ne oldu sayın? Biz de kazandık İngilizce öğretmenliğini ama o yıllarda yine radyocu olduğumuz için hiç umurumuzda olmadı yani İngilizce öğretmeni olmak. Sevgili kardeşime selamlar olsun. Şu anda Bursa'da hizmet veriyor kendisi. Her ne kadar sesimizi de duymasa da kulakları çınlasın inşallah. Mutlu Nazalı ikinci aslanlar gibi hem doğa olan tek destekçim, zaafım adam gibi adam aslan dayım Muzaffer Zeyre sıradaki şarkı armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Ben Mutlu Tuana Nehir sıradaki şarkı Silifke'deki aslan babam Mustafa Zeyre gelsin demişler. Kolay gelsin Fırat abi, ben Eray Boz sıradaki parça Silifke'de bulunan. Sebahattin Mert Kasapçı, Onur Toy, Suat Alban, Recai Sözay, Erdal Yakup Tiryaki, Mehmet Kurnaz, Muhammed Gültekin, Erdem Yerlikaya,

0: Gelsin o zaman bu güzel şarkı. Taverne Müziği'nin babası Cengiz Kurtoğlu, soran olursa diyecek, sonrasında burada olacağız. Abi nasıl bağırdıysak var ya, az önceki şarkıda ses gitti.
1: Mersin FM 104.6.

Dersin soran olursa. Haberle bizim babası Cengiz Kurtoğlu sizlerleydi. Sondan bir önceki şarkımızla devam ediyoruz. Sırayı duyduğunuz üzere Ferdi Tayfur olacak tabii ki. Şimdi aramıza yeni katılan dinleyicilerimize buradan hatırlatalım. Mesajı yazdınız arkadaşlar. Hani yazdıktan sonra bekleyin okunsun mesajınızı. Neden okumadın işte falan filan, her şey yazdıkça en sona giriyor. Sonra en sona kalıyor mesajınız. Az şu anki dinleyicimiz gibi. Selam, ben Ali Sedek, şarkı Silifke'de bulunan Zehra'ma gelsin. Onu çok seviyorum demiş sevgili kardeşimiz. Umarım duymuştur. Selamlarımızı gönderelim sevgili Ali'ye. Sevgili Ali kardeşim, bundan sonra mesajını at, bekle okunsun. Ben Cesur, sıradaki şarkı abilerim Doruk Üşenmez, Erol Üşenmez, Barbaros Çelik, Cihan Çakı ve Resul Yüksel'e gelsin demiş. İyi akşamlar, Silifke'de bulunan canım eşim Emrah Erden'e sıradaki şarkılar gelsin. Seni çok seviyoruz. Kendine çok iyi bak canım eşim diyerek mesajını sonlandırmış.

usanmıyor deli gönlüm, usanmıyor. Bıkmıyor bir türlü, senden bıkmıyor. Nereye baksam, kiminle konuşsam, sevdalı gözlerim hep seni arıyor. Silinmiyor gözlerinden, silinmiyor. Gitmiyor hayalin karşımdan, gitmiyor be abi, gitmiyor. Ferdi Tayfur'u geride bıraktık sevgili dinleyenler. Son şarkımızla karşınızdayız. Selo Baba gelecek, Selahattin Özdemir. Karar sende. Son mesajlarımıza bakalım. İyi akşamlar. Canım babam Emrah Erden'e ve değerli arkadaşları Buşçu Ömer, Zeynel, Emin, Meral, Barış Kanar, Yaşar bir de Anıl abime sıradaki arkadaş gelsin demişler. Sevgili Fatma ablamıza diyor ki iyi ki sizi tanımışız diye. Siz de iyi ki varsınız demiş. İyi ki tanımışız demiş. Eyvallah ablam, selamlar olsun sizlere. İyi günler Fırat Bey, tüm sıradaki şarkılar kardeşleri Volkan Demir'den abilerime ve kardeşlerime gelsin. Osman, Gürbüzcan, Şehrinuz, Palat, Polatcan, Efecan, Karadiken, Cevdat, Cevdet Murat, Gülgün'e gelsin. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Evet, ben Ali Silipke'de bulunan canımdan çok sevdiğim Zehra'ma gelsin. Canım benim demiş. Kardeşimiz aşık. Hey efendim, bugünlük de birlikteliğimizin sonuna geldik. Sürçülisan ettiysen bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın saatler yine 20'yi gösterdiğinde sizlerle beraber olacağız. Yarın görüşmek üzere. Hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.

biteceksen, canın gibi seveceksen, yüreğimde sakla beni, sevmesini bileceksen, her kahrımı çekeceksen.

İçine dert olacak. Sana bu son bakışım içine dert olacak. Hiçbir şey sormayış. İçine oturacak. Vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum. Bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

gün ölmek için, her gün ölmek için uğraşıyorum. Alın işte size, görün işte size benim

Hangi yana kaçsam peşimdesiniz. Bir bütün olmuşuz, içimdesiniz. Suçum nedir benim, ne istersiniz? Beni yerden yere vurup durmayın. Beni yerden yere vurup durmayın. Vurmayın.

hep yalnız sevdalara çiçeklenmiş. Kuruyup savrulmuşsun. Hasretin çıldırıyor anılara, gecelere sığmıyorsun. Şu soğuk duvarların dili olsa.

0: artık gülüp geçiyorsun. Aşklara inanmıyorsun.
1: Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların o elleri özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar büyüttüğün çiçekleri. Anlıyorum.

Seni yağmalamışlar kuytularda. Korkuların nefes nefese. Yüreğinden bıçaklanan sevdalarda. Pişman mısın kendine? Düşman mısın? Hep yalnız sevdalara çiçeklenmiş.

Yaprak döken gençliğimin satır aralarında. Altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler. Bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmuru?

0: Reklam tanıtır. Busa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busa Mom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
6: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
7: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
3: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
8: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00. Çift 0.
9: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
10: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
11: SML Restoran ve Catering.
12: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
11: 0533 974 4590.
12: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
11: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
13: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
14: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
15: hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
16: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
17: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
18: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
19: Mersin'in en çok...

yan yana gelmemiz suç sayılsa da, hayalini sarmak yasak değil ya, ellerini tutmak suç sayılsa da, resmini koklamak yasak değil ya.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza

0: hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Su hayattır. Su Hastanesi.
6: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
5: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.

0: Konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Diler sana. Gönlümü, kalbimi vermişim sana. Başka ne yapayım sevgilim sana? Sen uzaklardan da, sensizlik şarkısı dudaklarımda. Anlamadın beni anlamasan da, ne olursa olsun darılmam sana. İsmin şarkı olmuş dudaklarımda. Başka ne diyeyim sevgilim sana? Bu aşkıma, duygularıma, sana duyduğum şarkılarıma, cevap gelmese de çağrılarıma, bir ömür sürecek bu sevgim sana.

korkuydu, gözyaşıydı. Kıskanmaktı, özlemekti. Ve varlığımı hiç bilmekti. Benim sevdam helaldi ana sütü kadar. Ölümü göze almak, düşünmekti yaralı ceylanı. Sevmekti her şeyi, iyisiyle, kötüsüyle.

umurumda değil terk edip gitmek her şeyi bir anda. Hiç korkutmuyor beni ölüm, korkutamaz be gülüm. Seni bırakıp gitmek, seni bırakıp gitmek var ya, seni bırakıp gitmek. İşte o ölümden de öte ölmek. Gözü açık gitmek demek can kuşum. Gözü açık gitmek demek.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.

0: Yerini bulacağınız Buse'm Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
7: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
10: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
14: Damarsa damar. İşte o kadar.
15: Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyor.

tabii ki sen bir tanem. Ter içinde içim bile illenir. Bu kaçıncı çalmışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun. Adresim aynı, kaderim aynı, günlerim aynı, geceler aynı. Sarı saçlım, hasretimsin sen, karadan tel. Sokağında ben, kapımda akşam günleri. Mateminle tutuşurken

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
6: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
9: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
10: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
11: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
12: SML Restoran ve Catering.
13: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün,

0: Şan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533-974-4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555-671-1199. 0555-671-1199.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Dün gece, dün gece yine sen düştün aklıma. Oturup ağladım çocuklar gibi. Sensizlik öyle zor geldi ki bana. Oturup ağladım çocuklar gibi. Çocuklar gibi, çocuklar gibi.

yaşı doldu elime. En acı sitemler geldi dilime. Pişmanlık duyup da, pişmanlık duyup da kendi kendime oturup ağladım.

yanımdakinden sever diye sevdasına yanıp kalmış gönül teknem bir zalimin

Teddy chi pi, se di moi sa, se me morto, se me cuisa, aşk yerine kötü şansa demir atmış gönül tekne devi gibi sevdim oysa sevmem artık sevmek buysa aşk yerine.

düştüm rüzgarlara, savruldum ben kumsallara. Dalgalara vura vura dibe batmış gönül tekne, dibe batmış.

Babam sağ olaydı, baş köşede oturaydı. Da bir karlı dağ gibi başımızda duraydı, başımızda duraydı.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem in-

0: Beyaz eşyada, bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.

0: Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
7: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
8: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
7: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Cumartesi pazar açık olan
6: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
9: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
10: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
11: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda ekonomik ömrünü tamamlamış taşıt ve iş makinelerini yenileyerek kiralama yerine öz taşıt filosunu genişletiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 67, MESKİ Genel Müdürlüğü de 35 adet aracı bünyesine kazandırdı. Devlet Malzeme Ofisi'nden tedarik edilen araçlar ile kiralama giderleri düşürülürken hizmetler de çevre dostu araçlar ile sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezleri LGS sınavı sonuçlarında önemli başarılara imza attı. Büyükşehir'in 10 ilçede faaliyet gösteren 21 kurs merkezinde eğitim gören öğrencilerden 38'i %1'lik, 246'sı ise %10'luk başarı diliminde yer aldı. Aydıncık, Bozyazı ve Tarsus ilçe birincileri de Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinden çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşımada daha adil ve yolculuk mesafesine dayalı ücretlendirme anlayışıyla hayata geçirilen Gittiğin Yere Kadar Öde uygulamasının kapsamı genişletildi. Daha önce 170 numaralı hatta pilot olarak uygulanan sistem 141, 156 ve 177 numaralı hatlarda da hizmete sunuldu. Uygulama sayesinde uzun mesafeli hatları kullanan vatandaşlar hattın tamamı yerine sadece girecekleri yere kadar ücret ödeyecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi 18-29 yaş arası gençleri ücretsiz olarak vereceği komut mühendisliğine giriş programına bekliyor. Yazılım ve tasarım için etkili prompt yazmayı ve yapay zeka araçlarını üretim süreçlerinde kullanmayı öğreten program 21 Temmuz 7 Ağustos tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek. 19 Temmuz tarihine kadar yapılabilecek başvuru için ayrıntılı bilgi ALÜ 185 tesisinde. Mersin Büyükşehir

0: sayfasında yer alıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktarın.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlıklı.

0: Üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Meclis Genel Kurulu'nda kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Teklif İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Ahbap soruşturmasına ilişkin açıklama geldi. Gürlek, 6 Şubat depremleri sonrası toplanan bağışlarla ilgili başlatılan soruşturma

0: soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verildiğini duyurdu. Öte yandan Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur dahil 7 kişi gözaltına alındı. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden aralarında ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da yer aldığı 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. ABD, İran'da altyapı demir yolu ve köprülere saldırdı. Tahran'ınsa Yemen'deki Husilerden Kızıldeniz'deki petrol güzergahını kapatmaya hazır olmalarını istediği öne sürüldü. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü koordinasyonunda Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'dan bakliyat sektörü temsilcilerinin yer aldığı heyet Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Görüşmede küresel gıda güvenliği, sürdürülebilir üretim ve uluslararası işbirliği konuları ele alındı. Mersin'i de kapsayan Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri projesi 20 Temmuz'da hizmete girecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projeyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanlarındaki gemi trafiğinin etkin şekilde izleneceğini belirtti. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MEPİAD'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda dernek üyesi esnafla buluştu. Görüşmede Mersin ekonomisi, yerel ticaret ve kentin geleceğine yönelik konular değerlendirilirken Başkan Seçer, esnafın görüş ve taleplerini dinledi. Mersin'de hastane dışında meydana gelen ani kalp durmalarında erken müdahaleyi sağlamak amacıyla otomatik eksternal defibrilatör cihazları vatandaşların yoğun bulunduğu kamusal alanlara yerleştirildi. Cihazlar Ulu Cami Meydanı, Kuvayi Milliye Caddesi, Özgecan Aslan Barış Meydanı ile GMK Bulvarı ile Limon Caddesi kesişimine yerleştirildi. Mersin Barosu Başkanı Avukat Gazi Özdemir, Ekim 2026'da yapılacak Mersin Barosu Olağan Genel Kurulu öncesinde yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Özdemir, yeni dönemde de hukukun üstünlüğü ve insan hakları için mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Devlet Su İşleri tarafından yürütülen Mersin Sorgun Barajı sulaması inşaatında çalışmalar devam ediyor. %45'i tamamlanan projeyle 66 bin dekar tarım arazisinin su ihtiyacı karşılanacak. Mersin'in Erdemli ilçesinde yapımı süren çevre yolu ve otoyol bağlantı çalışmalarında esnafın tepki gösterdiği kod farkı sorunu çözüldü. Yapılan görüşmelerin ardından karayolları yolun eski kotuna indirilmesi ve kapatılan arayolların yeniden açılması yönünde karar aldı. Mersin'de sosyal medyada paylaşılan trafik kuralı ihlali görüntüleri üzerine polis ekipleri harekete geçti. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobil sürücüsü tespit edilerek toplam 25 bin lira idari para cezası uygulandı. Mersin'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir iş yerinde 155.568 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Mersin'in Aydıncık ilçesi Yenikaş mahallesindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Çimsa ÇBK Mersin'in 2026-2027 sezonundaki rakipleri belli oldu. ÇBK Mersin Euro Cup Women 2026-2027 sezonunda D grubunda mücadele edecek. Turuncu siyahlı ekibin yer aldığı grupta Olympiakos, Sleza, Wroclaw takımları bulunuyor. Mersin İdman Yurdu yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevi için Gürsoy Turan'la ön protokole imza attı. Kulüp Başkanı Murat Altındere bu anlaşmayla birlikte yeni dönemin ilk adımını attı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kalite

0: Almak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi, beyaz eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Buse.com'dan Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın.

0: ki işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

ardından divane dediler bana. Aşkınla yaşadım, güldüler bana. Hasretini içtim, içtim ben kana kana. Sonra isyan ettim, sonra isyan ettim gurbet yoluna, gurbet yoluna.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542

0: 0212-144-6602.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin: 0538 988 30.00.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
7: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
8: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
9: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
10: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtı.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcı.

0: Alleniyor. Busem.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Erdemli de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: 0533-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Perakendeci İş İnsanları Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda esnafla bir araya geldi. Başkan Seçer, kent ekonomisi, yerel ticaret ve Mersin'in geleceğine ilişkin konuların ele alındığı buluşmada esnafın talep ve önerilerini de dinledi. Toplantıya katılım sağlayan MEPİAT üyesi esnaf, altyapı, imar, çevre düzenlemeleri gibi konular

0: açılması konusunda da yoğun talep olduğunu kaydeden Başkan Seçer, bu konuda ilgili birimlerin gerekli incelemeleri yapacağını söyledi. Çarşı esnafıyla ortak bir komisyon kurulmasını öneren Başkan Seçer, belediye ve esnaf temsilcilerinin belirli aralıklarla bir araya gelerek bölgenin sorunlarını ve çözüm önerilerini birlikte değerlendirebileceğini söyledi. Başkan Seçer, kent merkezini yeniden cazibe merkezi haline getirmenin ortak akıl ve işbirliğiyle mümkün olacağını vurguladı. Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin ilk etabını başlattıklarını ifade eden Başkan Seçer, yaklaşık 150 dönümlük alanda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Projenin GMK bulvarından başlayarak ikinci çevre yoluna kadar uzandığını ifade eden Başkan Seçer, bu etapta Yumuktepe çevresinin de projeye dahil edildiğini söyledi. Proje kapsamında Müftü Deresi üzerinde araç köprüsü de inşa edileceğini belirten Başkan Seçer, köprünün bölgedeki trafik akışını rahatlatacağını kaydetti. Metro projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ekonomik konjonktür nedeniyle borçlanmanın uygun görülmemesi sonucunda hafif raylı sistem ile ilerlendiğini kaydetti. Maliyeti yüksek olan bu tip projelerin yapımının sadece belediyeye ait olmadığını belirten Başkan Seçer, çalışmalar için ilgili bakanlıkların onayının gerektiğini dile getirdi. Toplu konut projeleri ile ilgili bilgi veren Başkan Seçer, farklı gelir gruplarına yönelik konut üretimi için çeşitli ilçelerde arsa çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İlk etapta Tarsus'ta hayata geçirilecek olan projenin ihale sürecinin tamamlandığını ifade eden Başkan Seçer, 324 daire ve 12 dükkandan oluşan projenin yapımının Mersin Büyükşehir Belediyesi iştiraki İmar AŞ'nin üstleneceğini söyledi. İmar planlarının önemine değinen Başkan Seçer, çarpık yapılaşmanın önüne geçtiklerini vurgulayarak Büyükşehir Belediyesi'nin imar konusunda taviz vermediğini belirtti. İmar konusunda titizlikle çalışmaların sürdüğünü aktaran Başkan Seçer, bu yönetimin Mersin'e kazandırdığı en büyük hizmetlerden biri imar planlarıdır. Mersin artık düzenli bir kent haline geliyor sözlerine yer verdi. Kent genelindeki ulaşım yatırımlarını da dile getiren Başkan Seçer, Mezitli Vatan Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik katlı kavşağının temelinin atılmasının ardından 2027 yatırım programında Saya Park katlı kavşağı ve Okan Merzeci Bulvarı ile Mersinli Ahmet Caddesi'nin kesiştiği noktadaki katlı kavşak çalışmalarının bulunduğunu aktardı. Başkan Seçer ayrıca Akbelen katlı kavşağı çalışmalarının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü hatırlattı. Kent genelinde yıllardır ihmal edilen kanalizasyon ve akı su arıtma yatırımlarını da tek tek planladıklarını belirten Başkan Seçer, göreve geldikleri günden bu yana altyapı eksiklerini tespit ederek uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan kredilerle önemli projeleri hayata geçirdiklerini anlattı. Başarılı bir sezon geçirerek il şampiyonluğuna imza atan Mersin Spor Kulübü U10 ve U11 basketbol takımları Başkan Seçer'i ziyaret ederek şampiyonluk kupasını takdim ettiler. Spor kulüplerinin şehirlere çok büyük değerler kattığından bahseden Başkan Seçer, Mersin gibi farklı kültürlerin bir arada yaşadığı kozmopolit bir kentte sporun insanları ortak bir paydada buluşturduğuna değindi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltre adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş.

0: sipariş için 0505 990 66 25.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz, 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Damarsa damar, işte o kadar.

0: disipline başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Motor ehliyeti mi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
5: Şoför Mahali.
6: Şoför Mahali başlıyor.

0: Alo.
1: Kızım sen kendini ne sanıyorsun? Sultan mı, prenses mi? Yoksa bulunmaz Hint kumaşı mı? Ben seni artık sevmiyor ve hayatımda istemiyorum. Desem de yalan olur gülüm. Seni deliler gibi seviyorum. Şaka niyetine yaptım. Şaka niyetine.

0: yoksa güzelim, merak etme, ben ayakta da giderim.
1: Arabesk. 24 saat arabesk.

benden ayrılıyorsun. Bana olan aşkını burada bitiriyorsun. Sabredip gözyaşımı belki silebilirim. Senden bir başkasını sanma sevebilirim. Sanma sevebilirim. Demek kararın kesin, benden ayrılıyorsun. Bana

canım, bir tanem. Sen bensiz edemezsin. Bendeki bu sevgiyi kimseden, kimseden göremezsin. Vazgeç bu kararından, sonra pişman olursun. Benim gibi seveni gerçekten

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Perakendeci İş İnsanları Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda esnafla bir araya geldi. Başkan Seçer, kent ekonomisi, yerel ticaret ve Mersin'in geleceğine ilişkin konuların ele alındığı buluşmada esnafın talep ve önerilerini de dinledi. Toplantıya katılım sağlayan MEPİAT üyesi esnaf, altyapı, imar, çevre düzenlemeleri gibi konularda önerilerini dile getirdi. Kent merkezinin cazibe noktası haline getirilmesi kapsamında yapılan çalışmalardan söz eden Başkan Seçer, kent müzesi haline getirecekleri taş bina restorasyonunun bittiğini, Karamancılar Konağı, Kasaplar Çarşısı gibi çalışmalarında yakın zamanda neticeleneceğini belirtti. İstiklal Caddesi'nin çift yönlü trafiğe açılması konusunda da yoğun talep olduğunu kaydeden Başkan Seçer, bu konuda ilgili birimlerin gerekli incelemeleri yapacağını söyledi. Çarşı esnafıyla ortak bir komisyon kurulmasını öneren Başkan Seçer, belediye ve esnaf temsilcilerinin belirli aralıklarla bir araya gelerek bölgenin sorunlarını ve çözüm önerilerini birlikte değerlendirebileceğini söyledi. Başkan Seçer, kent merkezini yeniden cazibe merkezi haline getirmenin ortak akıl ve işbirliğiyle mümkün olacağını vurguladı. Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin ilk etabını başlattıklarını ifade eden Başkan Seçer, yaklaşık 150 dönümlük alanda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Projenin GMK bulvarından başlayarak ikinci çevre yoluna kadar uzandığını ifade eden Başkan Seçer, bu etapta Yumuktepe çevresinin de projeye

dahil edildiğini söyledi. Proje kapsamında Müftü Deresi üzerinde araç köprüsü de inşa edileceğini belirten Başkan Seçer, köprünün bölgedeki trafik akışını rahatlatacağını kaydetti. Metro projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ekonomik konjonktür nedeniyle borçlanmanın uygun görülmemesi sonucunda hafif raylı sistem ile ilerlendiğini kaydetti. Maliyeti yüksek olan bu tip projelerin yapımının sadece belediyeye ait olmadığını belirten Başkan Seçer, çalışmalar için ilgili bakanlıkların onayının gerektiğini dile getirdi. Toplu konut projeleri ile ilgili bilgi veren Başkan Seçer, farklı gelir gruplarına yönelik konut üretimi için çeşitli ilçelerde arsa çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İlk etapta Tarsus'ta hayata geçirilecek olan projenin ihale sürecinin tamamlandığını ifade eden Başkan Seçer, 324 daire ve 12 dükkandan oluşan projenin yapımının

0: bu yönetimin Mersin'e kazandırdığı en büyük hizmetlerden biri imar planlarıdır. Mersin artık düzenli bir kent haline geliyor sözlerine yer verdi. Kent genelindeki ulaşım yatırımlarını da dile getiren Başkan Seçer, Mezitli Vatan Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik katlı kavşağının temelinin atılmasının ardından 2027 yatırım programında Saya Park katlı kavşağı ve Okan Merzeci Bulvarı ile Mersin Ahmet Caddesi'nin kesiştiği noktadaki katlı kavşak çalışmalarının bulunduğunu aktardı. Başkan Seçer ayrıca Akbelen katlı kavşağı çalışmalarının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü hatırlattı. Kent genelinde yıllardır ihmal edilen kanalizasyon ve akı su arıtma yatırımlarını da tek tek planladıklarını belirten Başkan Seçer, göreve geldikleri günden bu yana altyapı eksiklerini tespit ederek, uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan kredilerle önemli projeleri hayata geçirdiklerini anlattı. Başarılı bir sezon geçirerek il şampiyonluğuna imza atan Mersin Spor Kulübü U10 ve U11 basketbol takımları Başkan Seçer'i ziyaret ederek şampiyonluk kupasını takdim ettiler. Spor kulüplerinin şehirlere çok büyük değerler kattığından bahseden Başkan Seçer, Mersin gibi farklı kültürlerin bir arada yaşadığı kozmopolit bir kentte sporun insanları ortak bir paydada buluşturduğuna değindi. Haberlerin detaylarına Mersin Belt.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardı.
1: Şoför Mahalli.
2: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: bizde.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22000

0: kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
3: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Şoför Mahalli.
8: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
9: ...46 LR 64.
10: Yolun açık olsun, devam et.
11: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin.

Yaklaşma toz olursun. Geçme pişman olursun. Pişman olursun. Damarsa damar. İşte o kadar.

0: 80 RKT 436.
1: Yolun açık olsun. Devam et.
2: Mersin FM 104.6.

0: Şoför Mahalli.
1: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
2: Reklam tanıtı.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
5: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
9: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
10: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
12: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
13: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
15: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
16: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
17: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Şimdi yeni bir şarkıyla giriş yaptım bugün. Zaten normalde model grubu da dağılmıştı. Yıllar sonra tekrar bir araya geldiler. Onlardan böyle güzel bir şarkı dinlemek. Biraz geçmişe gittik ya. Ama şarkı gerçekten çok güzel. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bugünkü en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla

yansısın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu?

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımıza İbrahim Erkal'la devam ediyoruz. Biliyoruz ki iyi günde herkes yan yana durmayı bilir ama asıl önemli olan dar günde yoklukta ve zorlukta da o eli hiç bırakmamaktır. Yaşanan her günün atılan her adımın içine o sevgiyi sığdırabilmek, her koşulda seveceğim diyebilmek aşkı ölümsüz kılan yegane güçtür diyebiliriz. Ve gönül çiçeğimizi solmaktan koruyan şey de ne mesafeler ne de zorluklardır. Sadece o sarsılmaz her güne ve her ana yayılan sonsuz sadakattir. Seviyorum seni gönül çiçeğim, hep seveceğim diyeceğiz. Bu güzel şarkımızı şu an radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağan edelim ve sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakalım.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
7: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
8: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
9: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
10: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
0: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
13: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Yakup ben, sıradaki şarkı nişanlım Hilal'e armağan olsun. Senin sevgin bana güç veriyor demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Gücüm yeter. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyelim. Unutamazsın beni Güllü sizlerle radyonuzda.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Çıkaramazsın beni canım. Çıkaramazsın. Çıkaramazsın yüreğimden. Uyuyamazsın. Uyuyamazsın düşünmeden.

varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Ben Elvan. Sıradaki en güzel şarkıları değerlim Yasin'ime armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. Şimdi çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Ya bazen sırf sevdiğinin hayatında kalabilmek ve onu tamamen kaybetmemek için aslında insanın önüne fırlatılan o arkadaşlık tesellisine razı olası geliyor. Ya ama bu aslında kendine vereceğin de en büyük ceza bence. Ya çünkü sevgi bir kere o eşiği geçip tutkuya dönüştüyse geri dönüş yolları da tamamen kapanmıştır. Sana sevgilimden başka söz demem. Seninle yalnız biz dostuz diyorsan senin dostluğunu kabul edemem. Güzel şarkımızı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine ve tabii ki müşterilerine de armağan edelim. Sizleri Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakıyorum. Kabul edemem sizlerle.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Meclis Genel Kurulu'nda kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Teklif İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Ahbap soruşturmasına ilişkin açıklama geldi. Gürlek, 6 Şubat depremleri sonrası toplanan bağışlarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verildiğini duyurdu. Öte yandan Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur dahil 7 kişi gözaltına alındı. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden aralarında ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da yer aldığı 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. ABD, İran'da altyapı demir yolu ve köprülere saldırdı. Tahran'ınsa Yemen'deki Husilerden Kızıldeniz'deki petrol güzergahını kapatmaya hazır olmalarını istediği öne sürüldü. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü koordinasyonunda Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'dan bakliyat sektörü temsilcilerinin yer aldığı heyet Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Görüşmede küresel gıda güvenliği, sürdürülebilir üretim ve uluslararası işbirliği konuları ele alındı. Mersin'i de kapsayan Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri projesi 20 Temmuz'da hizmete girecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projeyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanlarındaki gemi trafiğinin etkin şekilde izleneceğini belirtti. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MEPİAD'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda dernek üyesi esnafla buluştu. Görüşmede Mersin ekonomisi, yerel ticaret ve kentin geleceğine yönelik konular değerlendirilirken Başkan Seçer, esnafın görüş ve taleplerini dinledi. Mersin'de hastane dışında meydana gelen ani kalp durmalarında erken müdahaleyi sağlamak amacıyla otomatik eksternal defibrilatör cihazları vatandaşların yoğun bulunduğu kamusal alanlara yerleştirildi. Cihazlar Ulu Cami Meydanı, Kuvayi Milliye Caddesi, Özgecan Aslan Barış Meydanı ile GMK Bulvarı ile Limon Caddesi kesişimine yerleştirildi. Mersin Barosu Başkanı Avukat Gazi Öz

0: Demir, Ekim 2026'da yapılacak Mersin Barosu olağan genel kurulu öncesinde yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Özdemir, yeni dönemde de hukukun üstünlüğü ve insan hakları için mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Devlet Su İşleri tarafından yürütülen Mersin Sorgun Barajı sulaması inşaatında çalışmalar devam ediyor. %45'i tamamlanan projeyle 66 bin dekar tarım arazisinin su ihtiyacı karşılanacak. Mersin'in Erdemli ilçesinde yapımı süren çevre yolu ve otoyol bağlantı çalışmalarında esnafın tepki gösterdiği kod farkı sorunu çözüldü. Yapılan görüşmelerin ardından karayolları yolun eski koduna indirilmesi ve kapatılan arayolların yeniden açılması yönünde karar aldı. Mersin'de sosyal medyada paylaşılan trafik kuralı ihlali görüntüleri üzerine polis ekipleri harekete geçti. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobil sürücüsü tespit edilerek toplam 25 bin lira idari para cezası uygulandı. Mersin'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir iş yerinde 155.568 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Mersin'in Aydıncık ilçesi Yenikaş mahallesindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Çimsa ÇBK Mersin'in 2026-2027 sezonundaki rakipleri belli oldu. ÇBK Mersin Eurocup Women 2026-2027 sezonunda D grubunda mücadele edecek. Turuncu siyahlı ekibin yer aldığı grupta Olympiakos Sleza Wroclaw takımları bulunuyor. Mersin İdman Yurdu yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevi için Gürsoy Turan'la ön protokole imza attı. Kulüp başkanı Murat Altındere bu anlaşmayla birlikte yeni dönemin ilk adımını attı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat.

0: tıkla, ister uğra.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
6: Programımızın ilk bir saatini geride bırakmış bulunuyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şu şarkının girişi peki. İyi yayınlar, kolay gelsin. Adana'dan Cüneyt ben. Sıradaki şarkı Canım Eşim Özleme Gelsin demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Hep birlikte bu güzel şarkımızı

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, işim yatıyor işim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değil. Bir yıldız kaydı önümden, ben de yürüdüm. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Bazen ne kadar direnirsen diren, bir hikaye iki tarafı da tüketiyorsa hayırlısı böyle deyip çekilmek en doğrusudur. En zor olanı da insanın o zayıf anlarında kendi kalbine güvenememesidir. Yani özlemek ya da sessizce ağlamak sorun değil. Yeter ki giden bunu bilmesin, o kararlı duruş da yıkılmasın. O kadar uzaklaş ki ararsam gelme demek. Bir anlık zayıflıkla geri dönme ihtimaline karşı kalbin kendine çektiği en güvenli settir. Gerçekleri duydum diye bu kararı özlediğim doğrudur, ağladığım da. Herkes bilsin, ziyan yok, bilsen bilme. Bu güzel şarkımızı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ekibi ve müşterilerine armağan ediyorum. Ararsam gelme. Ebru Gündeş sizlerle.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır.

0: gerekir.
1: Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
3: Su hayattır. Su hastanesi.
4: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben İsmail. Sıradaki en güzel şarkılar değerli abim Veysel'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Ayrıca bu güzel şarkımız Özbay Kurtarma'ya Ali Özbay ekibi ve müşterilerine de armağanım olsun. Gitme sana muhtacım Selami Şahin yorumuyla sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

desteklerinden dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Şimdi bu şarkımızdan sonra bir reklam aramız olacak. Bekleyemedin Arif Susam sizlerle radyonuzda.

0: mi sandım, unuttum sözünü bekleyemedim.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Nasıl ki kuruyan topraklar yağmuru bekler. Nasıl ki karanlık geceler sabahı bekler. Seven söz verince bir ömür bekler. Ne yazık ki sen üç gün sabret.

çıkıyordu sabredip de. Bekleyemedim. Bekleyemedim.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Perakendeci İş İnsanları Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda esnafla bir araya geldi. Başkan Seçer, kent ekonomisi, yerel ticaret ve Mersin'in geleceğine ilişkin konuların ele alındığı buluşmada esnafın talep ve önerilerini de dinledi. Toplantıya katılım sağlayan MEPİAT üyesi esnaf, altyapı, imar, çevre düzenlemeleri gibi konularda önerilerini dile getirdi. Kent merkezinin cazibe noktası haline getirilmesi kapsamında yapılan çalışmalardan söz eden Başkan Seçer, kent müzesi haline getirecekleri taş bina restorasyonunun bittiğini, Karamancılar Konağı, Kasaplar Çarşısı gibi çalışmalarında yakın zamanda neticeleneceğini belirtti. İstiklal Caddesi'nin çift yönlü trafiğe açılması konusunda da yoğun talep olduğunu kaydeden Başkan Seçer, bu konuda ilgili birimlerin gerekli incelemeleri yapacağını söyledi. Çarşı esnafıyla ortak bir komisyon kurulmasını öneren Başkan Seçer, belediye ve esnaf temsilcilerinin belirli aralıklarla bir araya gelerek bölgenin sorunlarını ve çözüm önerilerini birlikte değerlendirebileceğini söyledi. Başkan Seçer, kent merkezini yeniden cazibe merkezi haline getirmenin ortak akıl ve işbirliğiyle mümkün olacağını vurguladı. Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin ilk etabını başlattıklarını ifade eden Başkan Seçer, yaklaşık 150 dönümlük alanda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Projenin GMK bulvarından başlayarak ikinci çevre yoluna kadar uzandığını ifade eden Başkan Seçer, bu etapta Yumuktepe çevresinin de projeye dahil edildiğini söyledi. Proje kapsamında Müftü Deresi üzerinde araç köprüsü de inşa edileceğini belirten Başkan Seçer, köprünün bölgedeki trafik akışını rahatlatacağını kaydetti. Metro projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ekonomik konjonktür nedeniyle borçlanmanın uygun görülmemesi sonucunda hafif raylı sistem ile ilerlendiğini kaydetti. Maliyeti yüksek olan bu tip projelerin yapımının sadece belediyeye ait olmadığını belirten Başkan Seçer, çalışmalar için ilgili bakanlıkların onayının gerektiğini dile getirdi. Toplu konut projeleri ile ilgili bilgi veren Başkan Seçer, farklı gelir gruplarına yönelik konut üretimi için çeşitli ilçelerde arsa çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İlk etapta Tarsus'ta hayata geçirilecek olan projenin ihale sürecinin tamamlandığını ifade eden Başkan Seçer, 324 daire ve 12 dükkandan oluşan projenin yapımının Mersin Büyükşehir Belediyesi iştiraki İmar AŞ'nin üstleneceğini söyledi. İmar planlarının önemine değinen Başkan Seçer, çarpık yapılaşmanın önüne geçtiklerini vurgulayarak Büyükşehir Belediyesi'nin imar konusunda taviz vermediğini belirtti. İmar konusunda titizlikle çalışmaların sürdüğünü aktaran Başkan Seçer, bu yönetimin Mersin'e kazandırdığı en büyük hizmetlerden biri imar planlarıdır. Mersin artık düzenli bir kent haline geliyor sözlerine yer verdi. Kent genelindeki ulaşım yatırımlarını da dile getiren Başkan Seçer, Mezitli Vatan Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik katlı kavşağının temelinin atılmasının ardından 2027 yatırım programında Saya Park katlı kavşağı ve Okan Merzeci Bulvarı ile Mersinli Ahmet Caddesi'nin kesiştiği noktadaki katlı kavşak çalışmalarının bulunduğunu aktardı. Başkan Seçer ayrıca Akbelen katlı kavşağı çalışmalarının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü hatırlattı. Kent genelinde yıllardır ihmal edilen kanalizasyon ve atık su arıtma yatırımlarını da tek tek planladıklarını belirten Başkan Seçer, göreve geldikleri günden bu yana altyapı eksiklerini tespit ederek uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan kredilerle önemli projeleri hayata geçirdiklerini anlattı. Başarılı bir sezon geçirerek il şampiyonluğuna imza atan Mersin Spor Kulübü U10 ve U11 basketbol takımları Başkan Seçer'i ziyaret ederek şampiyonluk kupasını takdim ettiler. Spor kulüplerinin şehirlere çok büyük değerler kattığından bahseden Başkan Seçer, Mersin gibi farklı kültürlerin bir arada yaşadığı kozmopolit bir kentte sporun insanları ortak bir paydada buluşturduğuna değindi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktar.
2: Reklam tanıtır.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güven

0: sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Buse Home'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
7: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
7: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
10: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
11: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
12: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
13: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
14: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmek.

0: Biz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımıza Sibel Can'la devam ediyoruz. Bir yanda istemem artık beni anma diyerek kapıları kapatan o gururlu yorgunluk, diğer yanda da gel de bitsin bu haset, hikayemiz el ele son bulsun diyen o özlem var. İnsan bazen canına yeten ayrılığın acısıyla en sert cümleleri kurar ama hemen arkasından o kalbin arzusuna da yenik düşer. Çünkü ömür kısa, hasretin yükü ise taşınamayacak kadar ağır. O kadar ağır ki. Gerçek bir sevda ne kadar sitem ederse etsin, son sözü her zaman o gözyaşlarını dindirecek bir vuslata bırakmak ister. Yetti bu ayrılık diyeceğiz. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

Varsam Senle Yoksam Senle Ertuğrul Polat sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi reklamlardan önceki son şarkımızı dinleyeceğiz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Selin Hanım, Savaş ben. Sıradaki şarkı nişanlım Selda'ya gelsin demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şimdi çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Kırıp gurur zincirini, unutup kavgayı kine, sardım aşkın ümidini, bir gün sana döneceğim Bergen sizlerle.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle

0: Tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabldot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Kolay gelsin, sıradaki şarkınızı kızım Elif'e armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Şu anda bizleri yolda dinliyorlarmış. Selamlarımızı gönderelim. Yeter ben hazırım bak. İster boşa, ister beni yak, kendini yak. Ümit ve sen yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkımızı.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'in Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı için verilen mutlak butlan kararına yapılan itiraz Yargıtay'a ulaştı. Dosyanın Yargıtay'da öncelikle usul yönünden ele alınması ve Yargıtay'ın dosya üzerinde inceleme yapması bekleniyor. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Şüphelilerden 19'unun tutuklanmasına, 8'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Soruşturmada FETÖ'nün rolünü ortaya koyan ve soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni delillere de ulaşıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2020-2026 yıllarına ait bahis verileriyle masak analizleri kapsamında profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik İstanbul merkezli operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bahis şikesi ve yasa dışı bahis soruşturmasında 19 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Toroslardaki Eğriçayır Yaylası'na çıkan arıcıların petekleri kısa sürede balla dolup taşınca hasat başladı. Kovanlardan tek tek alınan petekler çadıra götürüldü. Peteklerdeki sırlar bal tarağıyla alınarak sağımı gerçekleştirildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde 54 balıkçıya belediye tarafından toplam 646 adet ekipman desteği sağlandı. Yeşil ruhsatlı 44 küçük ölçekli tekne sahibi balıkçıya 440 adet karides ağıyla 88 adet fanya dağıtıldı. 10 troll balıkçısının her birine bir balya troll ağ desteği verildi. 54 balıkçının

0: Tamamına ayrıca termal yağmurluk ve çizme de verildi. Mersin'in Mezitli ilçesinde geçen yıl yaşanan sel felaketinin ardından Babil Deresi çevresindeki doğal yaşam alanlarının zarar görmesi bölgedeki kuş popülasyonunu olumsuz etkiledi. Mahalle sakinleri kuşların barınma ve üreme alanlarını kaybettiğini, yumurtaların zarar gördüğünü ve kuş sayısında ciddi azalma yaşandığını ifade etti. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaz aylarında yaşanabilecek suda boğulma olaylarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi. Gölet, nehir ve baraj gibi yüzmeye uygun olmayan alanlarda uyarı levhalarının etkin şekilde kullanılması ve denetimlerin artırılması konularında değerlendirmelerde bulunuldu. Mersin'de araç sayısındaki yükseliş sürüyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Haziran ayında kentte 4101 yeni taşıtın trafiğe tescili gerçekleştirildi. Bu artışla birlikte Mersin'de trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı 916.389'a ulaştı. Mersin'de konut satışları Haziran ayında da hareketli seyretti. TÜİK verilerine göre kent genelinde bir ay içerisinde toplam 4445 konut satışı yapıldı. Gerçekleşen satışların 2868'ini ikinci el konutlar oluştururken 1577'si ise ilk el konutlardan oluştu. Aynı dönemde Mersin'de 455 iş yerinin satışı gerçekleşti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 10. etabı Belçika Grand Prix'si ile devam edecek. Yarış 44 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları 18 Temmuz'da Türkiye saatiyle 17'de başlayacak. Yarışsa 19 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 16'da başlayacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtı.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
2: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle

0: Zeytinli Bahçe Caddesi'nde telefon 336 29 65 336 29 65.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Babalar Restali başlıyor.
10: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programıyla sizlerleyiz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba restellerini, en güzel restellerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün ilk şarkısı Cengiz Kurtoğlu'ndan gelecek. Hakan Altun'la birlikte duyanlara, duymayanlara diyecekler. Zaten insan sevince öyle gizli saklı yaşayamaz. Duyanlara, duymayanlara kim varsa söylemek ister, ben onu seviyorum diye. Cengiz Kurtoğlu duyanlara, duymayanlara diyecek. Şimdi bu güzel şarkı radyolarınızda sizlerle birlikte olmaya devam edecek.

Ya hani bir şarkı var ya, aşk eski bir roman diye. İşte tam da onun gibi bir şarkı ama orada aşk daha tatlı anlatılıyor. Biraz daha burada sert kısımlarından bahsetmiş Cengiz Kurtoğlu. Seninle aşkımız eski bir roman diyecek Cengiz Kurtoğlu resteli sizlerle birlikte. Bu restelin ardından da kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz.

dün akşam eve giderken sokakta taştan bir kalp buldum. Baktım, üzerinde adın yazılıydı. Hiç şaşırmadım.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Perakendeci İş İnsanları Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda esnafla bir araya geldi. Başkan Seçer, kent ekonomisi, yerel ticaret ve Mersin'in geleceğine ilişkin konuların ele alındığı buluşmada esnafın talep ve önerilerini de dinledi. Toplantıya katılım sağlayan MEPİAT üyesi esnaf, altyapı, imar, çevre düzenlemeleri gibi konularda önerilerini dile getirdi. Kent merkezinin cazibe noktası haline getirilmesi kapsamında yapılan çalışmalardan söz eden Başkan Seçer, kent müzesi haline getirecekleri Taşbina restorasyonunun bittiğini, Karamancılar Konağı, Kasaplar Çarşısı gibi çalışmalarında yakın zamanda neticeleneceğini belirtti. İstiklal Caddesi'nin çift yönlü trafiğe açılması konusunda da yoğun talep olduğunu kaydeden Başkan Seçer, bu konuda ilgili birimlerin gerekli incelemeleri yapacağını söyledi. Çarşı esnafıyla ortak bir komisyon kurulmasını öneren Başkan Seçer, belediye ve esnaf temsilcilerinin belirli aralıklarla bir araya gelerek bölgenin sorunlarını ve çözüm önerilerini birlikte değerlendirebileceğini söyledi. Başkan Seçer, kent merkezini yeniden cazibe merkezi haline getirmenin ortak akıl ve işbirliğiyle mümkün olacağını vurguladı. Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin ilk etabını başlattıklarını ifade eden Başkan Seçer, yaklaşık 150 dönümlük alanda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Projenin GMK bulvarından başlayarak ikinci çevre yoluna kadar uzandığını ifade eden Başkan Seçer, bu etapta Yumuktepe çevresinin de projeye dahil edildiğini söyledi. Proje kapsamında Müftü Deresi üzerinde araç köprüsü de inşa edileceğini belirten Başkan Seçer, köprünün bölgedeki trafik akışını rahatlatacağını kaydetti. Metro projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ekonomik konjonktür nedeniyle borçlanmanın uygun görülmemesi sonucunda hafif raylı sistem ile ilerlendiğini kaydetti. Maliyeti yüksek olan bu tip projelerin yapımının sadece belediyeye ait olmadığını belirten Başkan Seçer, çalışmalar için ilgili bakanlıkların onayının gerektiğini dile getirdi. Toplu konut projeleri ile ilgili bilgi veren Başkan Seçer, farklı gelir gruplarına yönelik konut üretimi için çeşitli ilçelerde arsa çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İlk etapta Tarsus'ta hayata geçirilecek olan projenin ihale sürecinin tamamlandığını ifade eden Başkan Seçer, 324 daire ve 12 dükkandan oluşan projenin yapımını Mersin Büyükşehir Belediyesi iştiraki İmar AŞ'nin üstleneceğini söyledi. İmar planlarının önemine değinen Başkan Seçer, çarpık yapılaşmanın önüne geçtiklerini vurgulayarak Büyükşehir Belediyesi'nin imar konusunda taviz vermediğini belirtti. İmar konusunda titizlikle çalışmaların sürdüğünü aktaran Başkan Seçer, bu yönetimin Mersin'e kazandırdığı en büyük hizmetlerden biri imar planlarıdır. Mersin artık düzenli bir kent haline geliyor sözlerine yer verdi. Kent genelindeki ulaşım yatırımlarını da dile getiren Başkan Seçer, Mezitli Vatan Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik katlı kavşağının temelinin atılmasının ardından 2027 yatırım programında Saya Park katlı kavşağı ve Okan Merzeci Bulvarı ile Mersinli Ahmet Caddesi'nin kesiştiği noktadaki katlı kavşak çalışmalarının bulunduğunu aktardı. Başkan Seçer ayrıca Akbelen katlı kavşağı çalışmalarının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü hatırlattı. Kent genelinde yıllardır ihmal edilen kanalizasyon ve artık su arıtma yatırımlarını da tek tek planladıklarını belirten Başkan Seçer, göreve geldikleri günden bu yana altyapı eksiklerini tespit ederek uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan kredilerle önemli projeleri hayata geçirdiklerini anlattı. Başarılı bir sezon geçirerek il şampiyonluğuna imza atan Mersin Spor Kulübü U10 ve U11 basketbol takımları Başkan Seçer'i ziyaret ederek şampiyonluk kupasını takdim ettiler. Spor kulüplerinin şehirlere çok büyük değerler kattığından bahseden Başkan Seçer, Mersin gibi farklı kültürlerin bir arada yaşadığı kozmopolit bir kentte sporun insanları ortak bir paydada buluşturduğuna değindi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.

0: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık.

0: Deniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Yok kelimesi omega yapıda yok.
4: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
3: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
0: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
7: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
9: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Babalar Resitali devam ediyor, devam ediyor.
13: Reklamların ardından programa devam ediyoruz. Babalar Resitali sizlerle birlikte Sinan Özen Resitali ile devam ediyor. Kapına kırmızı gül bıraktım diyecek Sinan Özen. Bazı gidişlerin geri dönüşü yoktur. Zaten öyle de olmalıdır. Çünkü geri dönüşü olduğunda insanlar değerini bilinmediği yere tekrar geri dönmesinin manası da yoktur. Eğer gerçekten iyi hissetmediğiniz bir yerdeyseniz geri dönüşü olmayan gidişleriniz olmalı. sana aşkımın son hediyesi olarak kapına kırmızı gül bıraktım diyecek Sinan Özen.

Geceler boyu düşünüp yalnızlığın çaresizliğe dönüştüğü o anda hiç takılı kaldınız mı? Hani böyle yüreğinizin daraldığını hissedip nefes dahi alamadığınız o anlar, o yalnızlık hissi hiç tanıdık geliyor mu? İşte Sinan Özen yüreğim darda diyecek. Sen hasret nedir bilir misin? Çektikçe sancılar doğmaz içindeki çocuk bir türlü. Sinan Özen yüreğim darda şarkısıyla sizlerle birlikte olacak.

boğaz içindeki çocuk bir türlü. Hiç düşündün mü onu geceler boyu, göz kapakların düşene dek? Bütün gün boyu belki gelir diye umutla bekledin mi?

0: ستالی.
1: İmparator yorumuyla devam ediyoruz programa. Ya gerçekten bu şarkı en çok İbrahim Tatlıses'te güzel oluyor. Bir kulunu çok sevdim ama o beni hiç sevmedi diyecek. Şimdi bu güzel şarkı sizlerle radyolarınıza ses verecek.

Bazen ne kadar özlersek özleyelim, ne kadar seversek sevelim, o telefonu açıp da o kişiyi aramamalıyız ya da aramayız, aramamayı seçeriz. Aramam, sormam bir daha diyecek İbrahim Tatlıses. Şimdi bu güzel şarkı radyolarınıza sizlerle birlikte ses verecek.

0: gitarresitali.
1: Şimdi Arif Susam Resitali sizlerle birlikte olacak. Sabahtan beri bu şarkıyı böyle döngüye aldım. Sürekli dinliyorum tekrar tekrar. Dedim ki artık yayına da çalmak farz oldu yani, o kadar döngüye aldıysak. Ama yayından sonra tekrar dinleyeceğim, orası ayrı mesele. Bazen öyle bir seversiniz ki etrafınızdaki herkes ya yapma bak bu yanlış yoldasın der. Ama hani var ya, bir yoldayım, çok yanlış farkındayım ama nasıl güzel yol diye. Siz onlara kulaklarınızı kapatırsınız. Sadece kalbinizdeki o iç sesinizi dinlersiniz. Dostlarınızı kırarsınız. Tüm dünyayı karşınıza alırsınız o mutlu güzel günler için. Ama gün gelir ki korktuğunuz ne varsa başınıza gelir. Şimdi sevgisinin bedelini dostlarını kırıp ödeyenlerin ama yine de yalnız bırakılanların şarkısı geliyor. Taverna Müziği'nin efsane ismi Arif Susam hep senin için diyecek. Şimdi bu güzel şarkı sizlerle radyolarınızda.

bazen sevgi de yetmiyor işte. Sabır da tükeniyor. Hani o her şeye göz yumduğunuz, hatta dostlarınızı da onun için karşınıza aldığınız kişi, size o canınızdan çok sevdiğiniz insan gün gelir de canınızdan bezdirdiğinde, işte o gün o son sabır taşı da çatladığında arkaya bakmadan gitmenin vakti geliyor yani. Yere batsın. Tabii giderken de kalbinizde bıraktığı o apar yükü sahibine iade etmeniz gerekir. Şimdi sabrı bitenlerin, fedakarlıktan yorulanların ve en son noktayı koyanlar için. Senden bana hayır yok, gölgen uzak dursun diyecek Arif Susam. Sabır sınırımızın son raddesine gelen o malum kişilere gelsin bu şarkı. Sevdan yere batsın diyecek Arif Susam. Sizi bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: barresitali.
1: Yani tamam, canınızdan bezdirdiğinde sevdan yere batsın falan diyoruz ama işte unutmak da öyle denildiği gibi, zannedildiği gibi kolay olmuyor. Unuttum diyemem, gönlüm gücenir diyecek Ümit Besen. Hala dudağımda senin adın var. Uzak şehirlerde şarkım söylenir, benimse dilimde senin adın var diyecek. Ölene kadar şarkısıyla sizlerle birlikte olacak. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Esteri programındaydınız. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere bu frekansta buluşalım. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum.

0: dualar resitali sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
2: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
3: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
0: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199

0: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
4: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edin.

0: ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerini

0: Ali Usta İşletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

hasretin dökülür gecelerden sokaklara. Gelir yüreğime çöker ve her gün başka bir pencerede yalnızlığım boynunu büker ve senin dönüşünü bekler. Sen uyurken hayalin süzülür yıldızlardan kollarıma, gelir başucuma düşer ve her gün başka bir özdeyişle yalnızlığım yollarına koşar, senin dönüşünü bekler. Çünkü ben bir tek kadın sevdim. O da sendin, o da sendin. Ben bir tek sende yandım, alevlendim, delilendim. Ben bu sevdayı kutsal bildim, yemin bildim, söz bildim. Çünkü

sen uyurken, ellerim uzanır semaya, gözlerimden iki damla yaş ve dilimden dualar düşer. Sabaha dek birbirine değmez kirpiklerim, hep senin dönüşünü bekler, hep senin gülüşünü bekler. Ah sen uyurken, resmine baksam alev alıyor gözlerim. Adını ansam yüreğim tutuşuyor, dudaklarından kan damlıyor hatıraların. Bu ateş, ah bu ateş bir türlü sönmek bilmiyor. Ah sen uyurken, sen uyurken kokunu içime çekiyorum olmuyor. Adına şiirler döküyorum olmuyor.

kalbimi yerinden söküyorum, olmuyor. Deliriyorum, olmuyor. Çıldırıyorum, olmuyor. Ölüyorum, olmuyor. Yani bensiz oluyor da kadınım, inan sensiz olmuyor. Çünkü...

Bir ucu yanık, yatağım emanet gibi. Gittiğin günden beri indiremedim duvardan resimlerini. Gel artık, gel de bitsin bu azap dolu bekleyiş. Öldüm, öldüm, dirildim. Yemedim, içmedim, yaşamadım sanki.

0: Kaçmaya çalıştığım gerçek bir gün karşına çıkacak. Ve işte o gün kaçacak yerin olmayacak. Ben senin varlığını seviyorum.
1: Yokluğunu seviyorum. Sana ulaşamadığım dakikalarda. Seni duymayı, seni özlemeyi. Hiç görmesem bile seninle olmayı seviyorum. Hiç korkmuyorum seni sevmekten. Senin gülüşünü seviyorum.
0: Her bana bakışında, gözlerinde okuduğum o duyguyu, gözlerindeki gözlerimi seviyorum. Gönlünü seviyorum. Özünü seviyorum senin. Dudaklarındaki sözlerimi seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten.
1: Ben sendeki o sıcaklığı, sana olan uzaklığı seviyorum. Yanaklarından akan gözyaşları, en çok dağınık olduğunda saçlarını, beni arayan ellerini seviyorum. Yalnızlığımı seviyorum, sebebi sensen. Ayrılığını seviyorum, en çok yalnız kaldığımda. Beni bulan gönlünü seviyorum. Ben en çok senin bana olan sevgini seviyorum.
0: İçimden haykırmak geliyor. Dünyaya sığdıramadığım seni kalbime sığdırmak geliyor. Ağlamak geliyor seni görmezsem. Özlemek geçiyor içimden seni. Sevmek geçiyor. İçimden sana doğru giden bin bir türlü yol geçiyor. Korkmuyorum seni sevmekten. Ben yalnızca seni seviyorum. Ne o muhteşem güzelliğin, ne kalbimdeki özelliğin, ne de sevdiğim için değil. Seni yalnızca sen olduğun için, ruhum için, kalbim için, aklım ve sevgim için seviyorum seni.
1: Ben seni en çok kendim için seviyorum. Belki de ilk defa bencil oluşumu sana borçlu olduğum için. Seni her şey için seviyorum. Ve sahip olmadığım hiçbir şey için. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Her dakika seninle olmayı seviyorum. Gözlerimi her açtığımda aklıma gelişini seviyorum. Her gece uyumadan önce seni sevdiğim aklıma gelince, sensiz uyumayı bile seviyorum. Uyumadan önce seni düşününce.
0: Ben seni en çok umutsuzluğumda beni bulduğun için seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Ben seni bu şehirde olduğun için değil, benimle aynı toprağa ayak bastığın için, benimle aynı gökyüzünü paylaştığın için seviyorum. Geceleri benim yüzüme vuran ay ışığı senin de gözlerine vurduğu için seviyorum. Benim kemiklerimi ısıtan yaz güneşi sana da sıcaklık veriyor diye seviyorum.

0: zamanı paylaştığın için seviyorum. Ben seni benimle yaşadığın için, benden hiç gitmediğin için seviyorum. Beni hiç terk etmediğin için. Ellerini seviyorum. Allah'a açıldığında.
1: Kalbini seviyorum kapıları açıldığında. Ve gözlerini seviyorum. Ve her karşımda kapanıp açıldığında, bana baktığında içimde yakaladığın coşkumu seviyorum. Her bana baktığında seni sevdiğimi hatırlamayı seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. O kadar çok seviyorum ki seni sevmeyi. Yalnızca sen olduğun için hayatımda, kendimi bile seviyorum sen olunca aklımda. Kalbimi seviyorum. Seni seviyor diye. Gözlerimi seviyorum, seni görüyor diye. Ruhumu seviyorum. Senin ruhuna bu kadar yakın diye. Gülümsemeni seviyorum seni düşününce. Ayakta kalışımı seviyorum sebebi sen olunca. Yine de korkmuyorum seni sevmekten.
0: Ben sana olan sevgimi yazan kalemimi seviyorum. Senin adını yazdığım kağıdı seviyorum. Sana olan sevgime benzettiğim her sevgiyi seviyorum. Bana seni hatırlatan her şeyi, sana giden yolları seviyorum. O kadar çok seviyorum ki seni. Seni kaybetmek korkusunu bile, içinde yalnızca sen olduğun için, sana karşı duyduğum bir duygu olduğu için, korkumun sebebinde sen olduğun için seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten.

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
6: Erdemli'de

0: teknoloji arayanlar.
1: Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Güzel.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Su hayattır. Su hastanesi.
4: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
5: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
6: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 700 111 77 50
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancı ol, düşün öbür dünyayı, bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.
1: Damar, damar, işte o kadar.

0: Samom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 45 90.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.

0: DML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

kalmış aşkımın son noktası. Unutma ki çekilen her acının sonunda bir mutluluk vardır. Seni unuttuğumu sandım belki de. İnan ki sevdiğim, unutmadım seni.

0: Reklam kazandırır.
1: Busem Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz, 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Kendici İş İnsanları Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda esnafla bir araya geldi. Başkan Seçer, kent ekonomisi, yerel ticaret ve Mersin'in geleceğine ilişkin konuların ele alındığı buluşmada esnafın talep ve önerilerini de dinledi. Toplantıya katılım sağlayan MEPİAT üyesi esnaf, altyapı, imar, çevre düzenlemeleri gibi konularda önerilerini dile getirdi. Kent merkezinin cazibe noktası haline getirilmesi kapsamında yapılan çalışmalardan söz eden Başkan Seçer, kent müzesi haline getirecekleri taş bina restorasyonunun bittiğini, Karamancılar Konağı, Kasaplar Çarşısı gibi çalışmalarında yakın zamanda neticeleneceğini belirtti. İstiklal Caddesi'nin çift yönlü trafiğe açılması konusunda da yoğun talep olduğunu kaydeden Başkan Seçer, bu konuda ilgili birimlerin gerekli incelemeleri yapacağını söyledi. Çarşı esnafıyla ortak bir komisyon kurulmasını öneren Başkan Seçer, belediye ve esnaf temsilcilerinin belirli aralıklarla bir araya gelerek bölgenin sorunlarını ve çözüm önerilerini birlikte değerlendirebileceğini söyledi. Başkan Seçer, kent merkezini yeniden cazibe merkezi haline getirmenin ortak akıl ve işbirliğiyle mümkün olacağını vurguladı. Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin ilk etabını başlattıklarını ifade eden Başkan Seçer, yaklaşık 150 dönümlük alanda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Projenin GMK bulvarından başlayarak ikinci çevre yoluna kadar uzandığını ifade eden Başkan Seçer, bu etapta Yumuktepe çevresinin de projeye dahil edildiğini söyledi. Proje kapsamında Müftü Deresi üzerinde araç köprüsü de inşa edileceğini belirten Başkan Seçer, köprünün bölgedeki trafik akışını rahatlatacağını kaydetti. Metro projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ekonomik konjonktür nedeniyle borçlanmanın uygun görülmemesi sonucunda hafif raylı sistem ile ilerlendiğini kaydetti. Maliyeti yüksek olan bu tip projelerin yapımının sadece belediyeye ait olmadığını belirten Başkan Seçer, çalışmalar için ilgili bakanlıkların onayının gerektiğini dile getirdi. Toplu konut projeleri ile ilgili bilgi veren Başkan Seçer, farklı gelir gruplarına yönelik konut üretimi için çeşitli ilçelerde arsa çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İlk etapta Tarsus'ta hayata geçirilecek olan projenin ihale sürecinin tamamlandığını ifade eden Başkan Seçer, 324 daire ve 12 dükkandan oluşan projenin yapımını Mersin Büyükşehir Belediyesi iştiraki İmar AŞ'nin üstleneceğini söyledi. İmar planlarının önemine değinen Başkan Seçer, çarpık yapılaşmanın önüne geçtiklerini vurgulayarak Büyükşehir Belediyesi'nin imar konusunda taviz vermediğini belirtti. İmar konusunda titizlikle çalışmaların sürdüğünü aktaran Başkan Seçer, bu yönetimin Mersin'e kazandırdığı en büyük hizmetlerden biri imar planlarıdır. Mersin artık düzenli bir kent haline geliyor sözlerine yer verdi. Kent genelindeki ulaşım yatırımlarını da dile getiren Başkan Seçer, Mezitli Vatan Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik katlı kavşağının temelinin atılmasının ardından 2027 yatırım programında Saya Park katlı kavşağı ve Okan Merzeci Bulvarı ile Mersin Ahmet Caddesi'nin kesiştiği noktadaki katlı kavşak çalışmalarının bulunduğunu aktardı. Başkan Seçer ayrıca Akbelen katlı kavşağı çalışmalarının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü hatırlattı. Kent genelinde yıllardır ihmal edilen kanalizasyon ve atık su arıtma yatırımlarını da tek tek planladıklarını belirten Başkan Seçer, göreve geldikleri günden bu yana altyapı eksiklerini tespit ederek uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan kredilerle önemli projeleri hayata geçirdiklerini anlattı. Başarılı bir sezon geçirerek il şampiyonluğuna imza atan Mersin Spor Kulübü U10 ve U11 basketbol takımları Başkan Seçer'i ziyaret ederek şampiyonluk kupasını takdim ettiler. Spor kulüplerinin şehirlere çok büyük değerler kattığından bahseden Başkan Seçer, Mersin gibi farklı kültürlerin bir arada yaşadığı kozmopolit bir kentte sporun insanları ortak bir paydada buluşturduğuna değindi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Kara

0: Yolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
0: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift sıfır.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.

0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda.
1: Fırat yayında.
2: Allah Allah! Efendim herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimizle. Alemin delisi, radyonun delisi geldi. Özlediniz mi? Vallahi özlemişsinizdir. Ben çok özledim gerçekten. Yani tatile öyle bir alıştık ki kaptırdık kendimizi gidiyoruz. Yani bıraksalar var ya ne radyo ne bir şey yani. Gelmeyeceğiz abi, gelmeyeceğiz. Öyle bir alışınca var ya insan bırakamıyor tatili.
3: Ne alışabildim ah ne acım dindi.
2: Evet, şimdiye kadar canlı dinleyemediniz. Tekrarları artık bazen tekrar atmayı unuttuk. Bir gün önce çalan tekrar girdi. Bayağı bir sıkıntı yaşattık sizlere biliyorum. Neyse artık geldik yuvamızdayız. Hazır mıyız sevgili dostlar? Birbirinden güzel şarkılar sizlerle olacak bu programda. Hayır, o zaman volümler yükselsin, şimdiden hazır olun. Şehri yakacağız bu gece. Evet, sizler ne yapıyorsunuz? 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle WhatsApp hattımızı da açalım az sonra. Güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları da paylaşmaya başlayacağız. Güzel bir şarkıda startımızı vereceğiz sevgili dostlar. Serkan Kaya, Yaradanım diyecek. Bu güzel şarkı şu anda evlerinde, işlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan olsun. Şu anda mesai olanlara, sevgili emekçi kardeşlerimize kolay gelsin dileklerimizi gönderelim. Bu güzel şarkı sizlere armağan oluyor. Şarkının sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.

0: güzel bir şarkıyla saati verdik sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize.
1: Mersin efendim. 104.6.
0: Geliyor şimdi Adnan abiden güzel bir şarkı çalacağım sizlere. Bilemezsin ki diyecek. Şimdi arkadaşlar 20.00 öncesinde gelen mesajlar vardı. Onları sildim. Geçen bir geldim zaten 500 tane mesaj var. Yani 10 gün boyunca tekrar programına bile mesaj atmışsınız. Vallahi helal olsun. Orada niye okumadınız diye sitem etmişsiniz. Kimisi öyle yapmış. Onları temizleyene kadar var ya canım çıktı. Neyse şimdi artık canlı canlı karşınızdayız arkadaşlar. Bu program kayıt değil, haberiniz ola. Evet, mesajları paylaşmaya başlayalım. İyi yayınlar, ben Merve. Sıradaki şarkılar kalbimin en güzel yerinde duran Samet Yıldırım'a gelsin. Seni seviyorum demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar diyorum. Sıradaki şarkı Hasan kardeşim, Recai Söze için gelsin. Seni çok özledim. Çevik Toto diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Fırat abi, ben Derya Öz. Sıradaki şarkılar canımdan çok sevdiğim eşime Kürşat Öz'e armağan olsun. Sensizlik ölümden beter, hayatımın anlamı diyerek mesajını noktalamış. Bir mesaj daha paylaşacağız. İyi akşamları yayınlar. Anamur'dan Ayşe Gündoğmuş, sıradaki Fahişe oğlum Deniz Gündoğmuş'a armağan ediyorum. Seni çok seviyorum canım oğlum diyerek mesajını sonlandırmış. Adnan Şense'ye ise sizleri baş başa bırakalım. Bilemezsin ki radyonuzda sizlerle sevgili dostlar.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.
1: Mersin efendim. 104.6.

Benim gibi hiç sevmedin ki. Adnan Şenses radyonuza sizlerleydi sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Valla ne zamandan beri çalmayı bekleyen bir şarkı vardı. Biliyorsunuz Mine Koşan'ın şarkılarını ben daha önceden seçtim. Her gün bir tanesini sizlere dinletiyorum. Onlardan bir tanesi. Sensiz sabah olmuyor diyecek. Şöyle birkaç mesaj paylaşalım. Sonrasında bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağız. Bir gün, evet, bu kısmı atlayacağız. Sıradaki tüm şarkıları eşim Deniz Gündoğmuş'a armağan olsun. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol demiş. Mesajları daha kısa. Bu şekilde yazalım arkadaşlar. Evet. Ya şimdi bunu tekrardan atlamak bayağı zor oluyor. Sıradaki şarkılar eşim Kerem Kaçır'a gelsin. Seni çok seviyorum. Canım oğlum. Canım oğlum seni çok seviyorum. Oğlum Kerem Kaçır için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Böyle kısa kısa arkadaşlar. Kısa kısa yazın ki herkesin mesajını okuyalım. Merhabalar, ben Esir abim Kerem Kaçır'ın. Bugün doğum günü, tüm şarkılar ona armağan olsun. Onu çok seviyorum demiş. Doğum günü de kutlayalım sevgili kardeşimizin. Nice nice seneleri ailenle birlikte inşallah. Mine Koşan sensiz sabah olmuyor diyecek. Sonrasında buradayız sevgili dostlar. Hiçbir yerlere ayrılmıyorsunuz. Bakayım çaylar alındı mı çaylar? Gidin çaylarınızı alın gelin.

0: ama olmuyor. Mine Koşan sizlerleydi. Güzel bir Orhan Gencebay şarkısıyla devam edeceğiz sevgili dostlar, reklam öncesi. Ben bir iki mesaj paylaşıp bu güzel şarkıda sizleri baş başa bırakacağım. İyi akşamlar abi, ben Mutan Gülşen Mülayim. Ömür biter ama sana olan sevdam asla bitmez. Ömrüm eşim Ümit Mülayim'e gelsin demiş. İyi yayınlar dilerim. Ben Bursa'dan Esrem Sadek'i şarkı kuzenim Kerem Kaşar. Abimin doğum gününü kutluyorum. Seni çok özledim. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum diyerek mesajını noktalamış. Orhan Baba ile sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında çok kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında burada olacağız.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

0: Baharat'la damardan kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
4: Türk

0: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsa Mom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.

0: Ehliyet almak istiyorum. Ama ya sınavda başarısız olursam?
1: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
2: Ehliyet almak istiyorum. Ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
3: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.

0: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
2: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
5: Su hayattır. Su hastanesi.
6: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
5: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

olmasa da sen tanır mısın? Bir gün bir köşede sızıp kalırsam, el tanımasa da sen tanır mısın?

artıkların yetmezmiş gibi. Gidip başkasına yar olan sensin. Sanki yaptıkların yetmezmiş gibi. Gidip başkasına yar olan sensin.

Reklamlarımızı geride bıraktık. Reklamlar sonrasında Fırat'la Damardan Kalbe tüm hızıyla devam ediyoruz sevgili dostlar. Güzel bir Ümit Besen şarkısı dinleteceğim şimdi sizlere, var ya. Allah Allah diyeceksiniz. Taverna restaline başladık arkadaşlar. Şimdi taverna restali yapacağım. Selam, iyi günler. Bugün yakışıklı yeğenim Kerem Kaşar'ın doğum günü kutlu olsun. İyi seneler demiş dinleyicimiz. İyi akşamları yayınlar. Sıradaki şarkı Aslan Sevdiğim Recai Söze için gelsin. Seni çok seviyorum. Beyaz atlı prensim benim. Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar lastikçi Barış Yıldız'a selam günlerden. Sıradaki parça ona armağan olsun. İyi ki bakmışım o gözlerine, yoksa bu nereden bilecektim sevmenin, sevimenin bu kadar güzel olduğunu diyerek mesajını noktalamış sevgili dinleyicimiz. Bu akşam İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat Reis. Ben Memduh Sözay. Sıradaki en güzel şarkılar canım oğlum Recai Sözay'a ve tüm arkadaşlarına gelsin. Canım oğlum seni canından çok seviyorum demiş baban diyerek mesajını sonlandırmış. Yanımda sen. Ümit ve senle sizleri baş başa bırakacağız. Yanımda sen olmalıydın diyecek. Sonrasında buradayız.

akşam çok efkarlıyım, yanımda sen olmalıydın. Bu akşam çok efkarlıyım, yanımda sen olmalıydın. Ellerini tutmalıydım, gözlerine bakmalıydım, yanımda sen olmalıydın.

yanımda sen olmalıydın. Kaderimin kölesiyim, hasretinden bir deliyim, yanımda sen olmalıydın.

0: zehir olsa hep sözlerin, yanımda sen olmalıydın.
1: Yanımda sen olmalıydın.
0: Bağrımdaki taş yerine, halden bilmez el yerine, yanımda sen olmalıydın. Kimi sarıyor ellerini, kime bakıyor gözlerini? Zehir olsa hep sözlerin, yanımda sen olmalıydın.

0: Sabahında Sen Olmalıydın Ümit ve Sen. Sizlerle sevgili dinleyenler devam ediyoruz birlikteliğimize. Dedik ya tavernle resteli yapacağız diye ardına Are Susam çalınır tabii ki. Şimdi tavernle resteli dedim de aklıma ne geldi biliyor musunuz? Yani ne diyeyim ya, 17-18 yaşlarında yine böyle radyoda çalışıyoruz tabii ki bildiğiniz gibi. Çocukluktan beri yaptığımız için bu mesleği. Ben böyle Are Susam, Ümit ve Sen, Cengiz Kurtoğlu hepsini çok çalarım ya. Acayip çalardım yani. Akşama kadar var ya 10 tane Arif, 10 tane Cengiz, 10 tane Ümit kesin çalardı yani. Bir gün patron geldi. Lan Fırat dedi, oğlum radyoyu tavernaya çevirdin dedi ya. Acayip kızıyordu. Bir de Bergen'i çalardım. Bergen'e de çok kızardı. Öyle vakti diyor bu şarkı çaldı mı? Bu ne diyordu ya? Niye çalınmasın abi? Bergen ablamız ya. Bergen ablamız. Rahmetli analım. Efendim Are Susam bir güneş batışında diyecek şimdi radyomuzda. Bakalım mesajlara. Bakalım değil mi? Kolay gelsin Fırat abi. Sedeki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Söze için gelsin. Sen benim hayatımdaki en güzel hediyesin. Seni her şeyden çok seviyorum demiş. Canım abim Ahmet Kerem doğum günün kutlu olsun demişler. Yayınlar ben Seda Çalışkan. Canımın içi seni her şeyden çok seviyorum. Sedeki şarkılar canım eşim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun demişler. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam. Fırat hocam ben klarnetçi Özgür şu anda. Oh ne güzel vallaha. Bizi dinliyorlarmış abi, emeğine sağlık demiş. Eyvallah, selamlar olsun kardeşim. Bir selam. Oradan bir klarnet patlat diyeceğim ama bu şarkıları bu şarkıları uydurarak yapabilirsin evet. Hiç bakmadan. Sevgili Özgür kardeşimize selamlar olsun. Ortamında bulunan herkese selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Are Susam bir güneş batışında diyecek sonrasında. Bakalım buradayız.
1: Mersin FM.

0: selam damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

0: Seni kimde sorup da bulacağım. Belki de ömür boyu yoluna bakacağım. Bendeki son resminle teselli bulacağım. Kim bilir, belki bir gün mum gibi sönecek. Belki de hasretimden
1: zamansız öleceğim. Zamansız, ecelsiz öleceğim abi. Arif abinin ardına yakışır bir şarkı, sanatçı değil mi? Ha, kim gelir? Tavernemizin babası tabii ki Cengiz Kurtoğlu gelecek arkadaşlar. Olmaz ki diyecek. Volümler hiç kısılmasın, hiç kısılmasın. Az sonra 21 reklamlarından sonra asıl bomba şarkılar sizlerle buluşacak arkadaşlar. Hiçbir yerlere ayrılmayın. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Adarya Çelik. Sıradaki şarkı benim en güzel şansım. Kalbimin en güzel yeri canım babam Kadir Çelik'e gelsin. Babacım seni çok seviyorum demiş. Selamun aleyküm yayınlar canım abim Kerem Kaçar'ın doğum günü. Kardeşi Şifa, iyi ki doğdun abi, iyi ki varsın. İyi ki benim abimsin. 25. yaşın senin için sağlıklı huzur güzel geçsin. Seni çok seviyorum abim demiş sevgili kardeşimiz. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de bundan Resul Can Şahin ve arkadaşlarım Müslüm Arıkan ve Ali Özde ve Kaya Yıldırım, Ramazan Ertuğrul, Deniz Gündoğmuş'a armağan olsun demişler. Olsun bakalım, Cengiz Kurtoğlu'yla sizleri baş başa bırakalım. Olmaz kesin bu güzel yorumuyla sizlerle buluşun. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında hiçbir yerlere ayrılmayın abi, çok güzel şarkılar olacak, kaçırmayın sakın.

0: Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan Kalbe.
2: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik

3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.

0: Bahçe'de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

şarkısı gelecek şimdi. Alışacağım isimli, o güzel yorumuyla sizlerle buluşacak. Öncesinde birkaç mesaj paylaşalım. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Aleyna. Arkamda ailem, yanımda aslan eşim olduğu sürece karşımda kimin durduğunun önemi yok. Sıradaki şarkılar eşim Erol Üşenmez'e armağan olsun demişler. İyi yayınlar, Bursa'dan Hüseyin ben. Yeğenim Kerem Kaşar'ın doğum gününü kutluyorum. Sıradaki parça benden aslan parçası yeğenime armağan olsun demiş. İyi akşamlar abi, sıradaki şarkılar ben Merve'den canımdan çok sevdiğim kardeşim Suat ve Fuat'a gelsin. Sizlere selamlıyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar. Sıradaki şarkı şu anda Silifke'de olan kardeşim Recai Sözay ve tüm arkadaşlarına armağan olsun demiş Yusuf Sağlam mesajında. Bülent ablayla sizleri baş başa bırakıyoruz. Sonrasında burada olacağız.

0: selam damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Baba, büyüksün.
3: Eyvallah.

0: reisim ben Kürşat Öztürk'teki şarkılar. Değerli büyüğüm dayım İsmail Ekinci, Mustafa Alpaltun, dostlarım Hasan Hüseyin Deniz, Sarun Can Yurt, Murat Ersin Barış, abilerim Şavker Ozan, Acun Karal ve Burak Temel'e armağan olsun demiş. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Nurhan Topluca, sıradaki şarkı Ömrümün En Güzel Emaneti. Dokusu bir de huzur veren oğlum Aslan Parçam Kadir Çelik'e armağan olsun, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba yayınlar, bugün arkadaşım Kerem Kaşar'ın doğum günü, onun için Mustafa dede kardeşinden sıradaki şarkı armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat Bey, sıradaki en güzel şarkıda ilk göz ağrım. Canım oğlum Recai Sözeye ve radyonun neşesi, sunucuların kralı güzel insan sana armağan olsun. Radyonun tüm çalışanlarına, oğlumun tüm arkadaşlarına gelsin. Canım oğlum kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol demiş sevgili annemiz. Teşekkür ediyoruz. Selamlar. Ellerinizden öperiz. Çok neden ayrıyız? Çok sevdiğimiz halde. Arasak bulamayız bu aşkı hiçbir yerde.
1: Allah'ım yarabbim.
2: Bu aşkın hiçbir yerde.
0: Haydi bakalım volümler yükselsin arkadaşlar. Mükemmel bir şarkı geliyor şimdi radyomuza.
3: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

ayrıyız çok sevdiğimiz halde. Arasak bulamayız bu aşkı hiçbir yerde. Mükemmel yorumuyla Metin Şentürk sizlerleri sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Sibel Can dinletelim mi sizlere Sibel Can? İyi yayınlar, ben Mersin Mutlan, Melike Delice. Dilerim ki caymazsın benim olmaktan, bugün çalacak olan tüm şarkılar sevdiğime Görkem Kaçar'a gelsin demiş. Gelsin o zaman, sevgili kardeşlerimize selamlarımızı gönderelim. Fırat abi, iyi akşamlar, yayınlar sıradaki en güzel şarkılar. Amcam Mustafa Alpaltun'a, dostları Lokman Yeşilyurt, İsmail İkinci, Can kardeşleri Ferdi Akaşka, Hasan Hüseyin Demir, Gürşet Öz, Sarun Can Yurt, Nazmi Ertem, Musa Askay, Yusuf Kaya, Bayram Öztürk, Baran Efe ve sana gelsin Fırat'a istemiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Benden de sizlere armağan olsun. İyi akşamlar, yayınlar. Ben İrem Alpaltun. Sıradaki şarkı çok sevdiğim Mustafa amcama ve toprağım Şule Bozdağ'ına gelsin. Gelsin o zaman. Tövbeliyim ben. Aşka tövbeliyim abi. Haydi volümler yükselsin, hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim. Sonrasında bu

0: Gönlüm hala seninken nasıl mutlu yaşarım. Bende bu hasret varken. Devam ediyoruz. Bigül'den Karabecek yapacağız şimdi. Fırat abi iyi akşamlar. Sıradaki şarkı halk pazarı çalışanlarına gelsin. Özellikle Bayram Başkan ve değerli eşine armağan olsun. Teşekkürler demişler. Gelsin o zaman Bayram Başkan'a ve eşine buradan selamlar. Halk pazarı müşterilerine selamlar olsun, bu güzel şarkı sizlere armağan olsun. Gülden Karaböcek şarkısı. Bak şimdi müziğe bak, bak abi bak.
1: Allah'ım yarabbim.
0: Vallahi bugün yakacağız şehri dedik değil mi abi? Yakarız işte böyle. Merhaba, iyi akşamlar. Sıradaki şarkı canım yoldaşım, bağrım, bahçem, sevgilim, biricik eşim Kadir Çelik'e armağan olsun. Seni her şeyden çok seviyorum demiş. Özgür Sudan sıradaki şarkılar Can kardeşim, Doğan Demir Yılmaz, İsmet Göbelek, Gökhan Kurşun, Murat Kamış ve özü sözü bir abim Behzat Demir Yılmaz'a armağan olsun demiş. İyi akşamlar yayınlar, ben Çağla Alpaltun, sıradaki şarkı amcam Mustafa Alpaltun'a armağan olsun demişler. Haydi o zaman Gülden Karaböcek sizlerle sevgili dostlar. Anılar bana yeter diyecek, sonrasında buradayız.

Muhtan Ahmet Aysel Mutlu bulunmaktayım. Mert Poyraz, Mustafa Zeyir, Seyhan Acar, Mahir Bayram, Emrah Çelik, Onur Marangoz, Ahmet Çelik, Arif Demir, Ali Duman için sıradaki şarkılar armağan olsun demiş. İyi yayınlar Fred abim, iyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Mersin Mutlan Melike, Derece kalbimin en naz yerinde yerin var, derinde ömrüm bugün çalacak olan şarkılar Görkem Kaçar'a gelsin demiş. Şarkımız sonrasında çok kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında son yarım saatimizde karşınızda olacağız sevgili dostlar. Şöyle mesajlarımıza bakıyorum. Mesaj atmayın. Kalan mesajlarımızı anca yetiştirebiliriz. Bundan sonraki gelecek olan mesajlar bize sıkıntı çıkartır arkadaşlar. Haberiniz olsun.

0: Damardan kalbe, reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120, 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift sıfır.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
2: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofra

0: Mutfaktaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
4: Fırat.

Programımızın son reklam kuşağını geride bıraktık sevgili dinleyenler. Son 20 dakikalık zaman diliminin içerisine girmiş bulunmaktayız. Güzel bir Atilla Atay'a yorumu dinleteceğim sizlere. Öncelikle bu güzel şarkımızı sevgili Ahmet Doğruer abimize armağan olsun. Balkon keyfi yapıyormuş zaten kendisi. Bakayım. Oo, balkonunda da radyosu var. İyi dinlemeler abi. Selamlar olsun. Bu güzel şarkı senin için gelsin. Evet, ayrıca bu güzel şarkımızı özellikle benden ben armağan edeceğim. Sevgili Melike Delice kardeşimiz için ve onun canından çok sevdiği Görkem Koç'a armağan olacak. Şimdi mesajları hızlı okuyoruz diyeceğiz diye var ya, isimleri bazen yanlış okuyabiliyoruz sevgili kardeşim. Görkem'e buradan selamlar olsun. Bu şarkı ve sıradaki tüm güzel aşk şarkıları size armağan olsun benden. Merhaba, kolay gelsin. Sıradaki şarkı Hasan kardeşim, Recai Süzey ve arkadaşları Sebahattin Mert Kasap, Celda Asilyaki, Muhammed Gültekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalbant için armağan olsun. Hepinize kucak dolusu sevgiler demişler. İyi yayınlar, ben Çağlanur. Sıradaki şarkı değerlilerim Arsel Alşan, Zehra Bayan ve Ömrümün Geri Kalanı Mert Poyraz'a gelsin. Seni çok özledim bir tanem demiş. Sıradaki tüm şarkılar Duman Doğan dayıma gelsin. Bülent Çorakçı göndermiş mesajını. O zaman Atilla Kaya ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Yine tam da volümlerin yükseleceği bir şarkı. Unutmak yalan diyecek radyonuzda sizlerle.

0: Konuşmak biraz yalan. Atilla Kaya radyomuzda sizlerle sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Fırat'la damardan giden, damardan kalbe giden yol tabii ki bu programdan geçiyor biliyorsunuz sevgili dostlar. Güzel bir Ferdi Tayfur gelecek. Ferdiciler hazır mı Ferdiciler? Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. Hayırlı akşamları yayınlar. Fırat kardeşim nasılsın, iyi misin demişler. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Sıradaki en güzel şarkıları abi Mustafa Alpaltun, can dostları İsmail İkinci, Lokman Yeşilgürt, Ferdi Arkaşka, Kürşat Öz, Bayram Öztürk, Veli Şahin, Nazmi Erten, Hasan Hüseyin Deniz, Bayram Öztürk ve Akı Yuntar'a gelsin. Sevgiler, saygılar, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah, selamlar olsun.
1: Sen aşkım,
0: evet, ben Mersin Mutan ama Eskişehir'de şef olan Neslihan Aydın. Her gün özlediğim arkadaştan öte olan dostum Mustafa Büyüktat için. Sıradaki şarkı armağan olsun demiş. Aslında bir şarkı istemiş ama şarkı çalamıyoruz. Sıradaki şarkılar sizlere ve tüm sevdiklerinize gelsin diyelim. İyi akşamlar Fırat Bey size. Teşekkür ediyorum. Selamlar olsun. Oğlum Erdem Yerlikaya, Sebahattin Mert Kasap, Onur Toy, Ahmet Kurt, Recai Söze için sıradaki şarkılar armağan olsun demiş. Gaziantep Şehit Kamil İlçe Başkanı'ndan Silifke'de bulunan Mustafa Alpatun, Bayram Öztürk, Serdar Aygırcı, Yusuf Kaya ve canımdan çok sevdiğim bir tanem oğlum Ferdi Erkaşka için, Anamur'da bulunan Ahmet Erkaşka ve gelinim Duriye Erkaşka için sıradaki tüm güzel şarkılar armağan olsun. Ayrıca Kürşat Öz kardeşime hayatında başarılar dilerim. Musa Erkaşka göndermiş mesajını. İyi yayınlar Fırat. Biz Mustafa Leyla Çalışkan. Sıradaki şarkılar Aslan Dayım, Vedat Kaplan'a, kardeşim Kürşat Çiftçioğlu'na, Çağrı Yusuf Işık, Osman Durmuş, Mustafa Can Sabah, Ali İhsan Solak ve Aslan Köylü Mustafa Yıldız'a selam olsun demişler. Ben Mersin Mut ilçesinden Dilşat Tutkulu, Ayşegül Durmuş ve Mustafa Büyüktat için sıradaki şarkılar armağan olsun. Selamlar diyerek mesajını sonlandırmış. Haydi o zaman Ferdiciler, volümler yükselsin. Olmasaydı derdiniz söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz.

Ferdi Tayfur sonrasında sırayı Müslüm Baba alacak sevgili dinleyenler. Olmasa derdimiz. Söyler miydi Ferdi abimiz dedik, şimdi de Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyeceğiz. Allah Allah, şarkıya bak abi. Selamünaleyküm Fırat abi, ben Ahmet Ankaral, sıradaki parça canım babam Acun Karal ve değerli abilerim Şavker Ozan, Bekir Kayhan, Durasan Say, Doruk Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü, Kürşet Öz, Yılmaz Doğan ve sana armağan olsun demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Ben Adnan Yürük, iyi akşamlar, sıradaki şarkılar değerli abilerim Şavki Şafak Erozan, Necati Yürük, Abdullah Altıner, Yiğit Devrim Ünlü, Murat Ersin Barış, Ali Kanmaz, Ozan Serhat Biden ve Ahmet Eskiye armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. İyi akşamlar Fırat abi, ben Berkay, Emrah Erden'e ve değerli abilerim Kuşçu Ömer, Emin Meral, Zeynel ve Barış abime sıradaki şarkılar gelsin demişler. Ben Mutan Tuhan.

0: Nehir Sadek şarkı Silifke'deki Hasan Babam Mustafa Zehir'e gelsin demiş. Abi iyi akşamlar, ben Ahmet Çelik, sizden Sadek şarkıyı. Silifke'de bulunan abilerim Cengiz Aktepe, Ziya Bayraktar, Süleyman İdiş ve Mesut Çulhacı için gelsin demiş. Mustafa Nazalı ikinci. Bana hem dayı hem de baba olan tek zaafım bir tanecik Aslan dayım Mustafa Zehir'e ve kız kardeşinden farksız canım arkadaşım Ayşegül Durmuş'a sıradaki şarkılar gelsin demiş. İyi akşamlar, ben Mersin'den Gizem, sizden sıradaki şarkı Silifke'de bulunan canım eşim için istiyorum. Seni çok seviyorum bir tanem, iyi ki varsın diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, ben Erdemli Tömük'ten dinliyorum. Canım eşim Emrah Erden'e sıradaki şarkılar gelsin. Seni çok seviyorum, kucak dolusu sevgiler diyerek mesajını noktalamış. Müslüm Baba ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Bitmez diyecek, sonrasında son şarkımızla karşınızda olacağız sevgili dostlar. Mesaj atmayın, kalanları yetiştirmeye çalışacağız.
1: Fırat'a selam.

Müslüm Baba'yı geride bıraktık. Son şarkımızla karşınızdayız sevgili dinleyenler. İbrahim Tatlıses, namı diğer imparator. Gözlerim yaşlı, gözlerim yaşlı diyecek abi. Evet, son mesajları hemen hızlı hızlı paylaşacağız. Sonrasında vedamızı yapacağız. Merhaba yeniden söyledik en güzel şarkılar. Abim Onur Dablan, kıymetli dostları Sinan Dildaş, Devran Yıldız, Ahmet Üzme Karaoğlu, Ömer Can Gündüz, Nevzat Durduran, Muzaffer Kartal abime gelsin demiş. Merhaba yeniler, ben Mustafa Bıyıklı. Sıradaki en güzel şarkılar kardeşim Osman Bıyıklı'ya, değerli dostları Yasin Uysal, Mahmut Sabah, Mustafa Zehir, Aydın Aydoğan, Görkem Koçak, Mert Vadi, Umut Acar, Ali Zengin ve Tarık Akan'a gelsin demiş. İyi yeniler, kolay gelsin, ben Aleyna. Sıradaki aşk şarkıları sana gelsin, canım eşim Erol Üşenmez için armağan olsun demiş. Bugün çalacak olan tüm şarkılar sevdiğinden Görkem Koçak için gelsin. Seni çok seviyorum ömrüm demiş. Eyvallah kardeşim, selamlar. Notunu da aldım zaten. Gerekeni de yaptık zaten biliyorsun. Fırat kardeşim kolay gelsin, hayırlı yayınlar, uzun zamandır görüşemedik. Evet görüşemedik, tatil güzel geldi, tatlı geldi yani, birkaç gün daha gelmesek var ya, kovalacaktık var ya, kovulacaktık. Evet umarım iyisinizdir kardeşim. Balkonda seni dinliyorum, mümkünse Atilla Kaya çalarsan sevinirim. Ev halkına selamlar, hürmetler. Ahmet abin gerek mesajını sonlandırmış. Evet Ahmet abimize selamlarımızı gönderdik. Mesajının sırası anca geldi işte. Bizim mesajlar yoğun olunca abi böyle oluyor. Şimdi abi oku lütfen diye mesaj atmış. Aslında bunu yazmasaydın senin mesajın çoktan okunmuştu sevgili kardeşim. Merhabalar, İstanbul'dan Ahmet Serdar ben. Silifke'den Kerem kardeşimin bugün doğum günü selamlarımı iletiyorum. Bülent Sertaç'tan ikimizi birden şarkısını armağan etmek istiyorum demiş ama maalesef şarkı çalamadığımız için sıradaki şarkıları armağan edelim. Ben Masal Üşenmez, Ejder Üşenmez, sıradaki tüm güzel şarkılar babalarımız Doruk Üşenmez, Erol Üşenmez için gelsin. Sizi çok seviyoruz canım babamız, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol demiş. Evet bir mesajımız daha var. Yazmış da yazmış var ya, yazmış da yazmış, keşke en baştaki mesajıyla kalsaydı, çoktan okumuştu. İyi akşamlar. Kesisedeki şarkı Kudret Demir'den kardeşi Volkan Demir'e armağan olsun demişler. Olsun hadi bakalım. Evet bu akşamlıkta birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dostlar. Sürçülisan ettiysem, bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın yine saatler 20'yi gösterdiğinde ölmez sağ kalırsak burada olacağız inşallah. Görüşünce de hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerlere ayrılmayın. Çünkü birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek.

öyle anlaşılırmış meğerler. Nasılsa gitti giden, herkes ne derse desin. Benim gönlüm çaresiz, giden yâre.

ömrümde hiç bu kadar ıslanmadım. Ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım.

Kalbim son nefesime kadar senin için çarpacak. Sana olan aşkım hiç son bulmayacak. Sen bunu bilsen de bilmesen de ben yaşarken benimle o da yaşayacak. Duysun herkes duysun, seni sonsuza kadar seven biri var. Yüreğim yansa da, içim acısa da senin olduğun bu dünyada nefes almak güzel.

ateşe attım. Yanarken bir mahzun bakışım vardı. Alevler sardı hemen seni kıskandım. Pişmanım sevgilim, çaresiz kaldım. Çaresiz kaldım.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Şimdi yeni bir şarkıyla giriş yaptım bugün. Zaten normalde Model grubu da dağılmıştı. Yıllar sonra tekrar bir araya geldiler.

Onlardan böyle güzel bir şarkı dinlemek. Biraz geçmişe gittik ya. Ama şarkı gerçekten çok güzel. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bugünkü en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum. Ölürüm daha iyi. Model sizlerle radyonuzda.

Yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani...

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar. 0538 988 30 00.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımıza İbrahim Erkal'la devam ediyoruz. Biliyoruz ki iyi günde herkes yan yana durmayı bilir ama asıl önemli olan dar günde yoklukta ve zorlukta da o eli hiç bırakmamaktır. Yaşanan her günün atılan her adımın içine o sevgiyi sığdırabilmek, her koşulda seveceğim diyebilmek aşkı ölümsüz kılan yegane güçtür diyebiliriz. Ve gönül çiçeğimizi solmaktan koruyan şey de ne mesafeler ne de zorluklardır. Sadece o sarsılmaz her güne ve her ana yayılan sonsuz sadakattir.

0: seviyorum seni gönül çiçeğim, hep seveceğim diyeceğiz. Gökyüzüne. Bu güzel şarkımızı şu an radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağan edelim ve sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakalım.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Yakup ben, sıradaki şarkı nişanlım Hilal'e armağan olsun. Senin sevgin bana güç veriyor demişler. Sizlerde mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Gücüm yeter. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyelim. Unutamazsın beni Güllü sizlerle radyonuzda.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtar, 0538 988 30 40.

bir deliyim aşkından. Ayıramazsın, ayıramazsın beni canım. Çıkaramazsın, çıkaramazsın yüreğimden.

iki kere ağladım. Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarında boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Ben Elvan. Sıradaki en güzel şarkıları değerlim Yasin'ime armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. Şimdi çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Ya bazen sırf sevdiğinin hayatında kalabilmek ve onu tamamen kaybetmemek için aslında insanın önüne fırlatılan o arkadaşlık tesellisine razı olası geliyor. Ya ama bu aslında kendine vereceğin de en büyük ceza bence. Ya çünkü sevgi bir kere o eşiği geçip tutkuya dönüştüyse geri dönüş yolları da tamamen kapanmıştır. Sana sevgilimden başka söz demem. Seninle yalnız biz dostuz diyorsan senin dostluğunu kabul edemem. Güzel şarkımızı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine ve tabii ki müşterilerine de armağan edelim. Sana sevgilimden sizleri Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakıyorum. Kabul edemem sizlerle.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Programımızın ilk bir saatini geride bırakmış bulunuyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şu şarkının girişi peki. İyi yayınlar, kolay gelsin. Adana'dan Cüneyt ben. Sıradaki şarkı Canım Eşim Özleme Gelsin demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Şehrin en karanlık yerine duruyorum. Haydi vur. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım gidiyor, işim yatıyor işim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değil. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yürüdüm. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bir

Sevgi Selin'in Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Bazen ne kadar direnirsen diren, bir hikaye iki tarafı da tüketiyorsa hayırlısı böyle deyip çekilmek en doğrusudur. En zor olanı da insanın o zayıf anlarında kendi kalbine güvenememesidir. Yani özlemek ya da sessizce ağlamak sorun değil. Yeter ki giden bunu bilmesin, o kararlı duruş da yıkılmasın. O kadar uzaklaş ki ararsam gelme demek. Bir anlık zayıflıkla geri dönme ihtimaline karşı kalbin kendine çektiği en güvenli settir. Gerçekleri duydum diye bu kararı özlediğim doğrudur, ağladığım da. Herkes bilsin, ziyan yok, bilsen bilme. Bu güzel şarkımızı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ekibi ve müşterilerine armağan ediyorum. Ararsam gelme. Bugün de sizlerle.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben İsmail. Sıradaki en güzel şarkılar değerli abim Veysel'e armağan.

0: olsun demiş dinleyicimiz. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Ayrıca bu güzel şarkımız Özbay Kurtarmaya Ali Özbay ekibi ve müşterilerine de armağanım olsun. Gitme sana muhtacım Selami Şahin yorumuyla sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmayı Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Şimdi bu şarkımızdan sonra bir reklam aramız olacak. Bekleyemedin Arif Susam sizlerle radyonuzda.

0: seni sandım, unuttum sözünü bekleyemedim.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma 0538 988

sandım, unuttum sözünü bekleyemedim. Nasıl ki kuruyan topraklar yağmuru bekler, nasıl ki karanlık geceler sabahı bekler, seven söz verince bir ömür bekler. Ne yazık ki sen 3 gün sabredip de, 3 gün sabredip de bekleyemedin, bekleyemedin, bekleyemedin. Yazıklar olsun.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Serinde Ezgiler programındayız. Programımıza Sibel Can'la devam ediyoruz. Bir yanda istemem artık beni anma diyerek kapıları kapatan o gururlu yorgunluk, diğer yanda da gel de bitsin bu haset, hikayemiz el ele son bulsun diyen o özlem var. İnsan bazen canına yeten ayrılığın acısıyla en sert cümleleri kurar ama hemen arkasından o kalbin arzusuna da yenik düşer. Çünkü ömür kısa, hasretin yükü ise taşınamayacak kadar ağır. O kadar ağır ki. Gerçek bir sevda ne kadar sitem ederse etsin, son sözü her zaman o gözyaşlarını dindirecek bir vuslata bırakmak ister.

0: Yetti bu ayrılık diyeceğiz. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

Varsam Senle Yoksam Senle Ertuğrul Polat sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi reklamlardan önceki son şarkımızı dinleyeceğiz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Selin Hanım, Savaş ben. Sıradaki şarkı nişanlım Selda'ya gelsin demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şimdi çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Kırıp gurur zincirini, unutup kavgayı kine, sardım aşkın ümidini, bir gün sana döneceğim Bergen sizlerle.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Kolay gelsin, sıradaki şarkınızı kızım Elif'e armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Şu anda bizleri yolda dinliyorlarmış. Selamlarımızı gönderelim.
1: Yeter, ben hazırım bak. İster boşa, ister
0: beni yak, kendini yak. Ümit ve sen yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkımızı.

Keyfi programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Sevgi Selin'de ezgiler sona erdi. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: Tali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programıyla sizlerleyiz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en

baba restellerini, en güzel restellerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün ilk şarkısı Cengiz Kurtoğlu'ndan gelecek. Hakan Altun'la birlikte duyanlara, duymayanlara diyecekler. Zaten insan sevince öyle gizli saklı yaşayamaz. Duyanlara, duymayanlara kim varsa söylemek ister, ben onu seviyorum diye. Cengiz Kurtoğlu duyanlara, duymayanlara diyecek. Şimdi güzel şarkı radyolarınızda sizlerle birlikte olmaya devam edecek.

Cengiz Kurtoğlu Resteli ile devam ediyoruz programa. Ya hani bir şarkı var ya, aşk eski bir roman diye. İşte tam da onun gibi bir şarkı ama orada aşk daha tatlı anlatılıyor. Biraz daha burada sert kısımlarından bahsetmiş Cengiz Kurtoğlu. Seninle aşkımız eski bir roman diyecek Cengiz Kurtoğlu Resteli sizlerle birlikte. Bu restelin ardından da kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz.

akşam eve giderken sokakta taştan bir kalp buldum. Baktım, üzerinde adın yazılıydı.

0: ve stadyum ve stadyum devam edecek. Devam edecek. Babalar ve stadyum ve stadyum devam ediyor. Devam ediyor.
1: Reklamların ardından programa devam ediyoruz. Babalar Resitali sizlerle birlikte Sinan Özen Resitali ile devam ediyor. Kapına kırmızı gül bıraktım diyecek Sinan Özen. Bazı gidişlerin geri dönüşü yoktur. Zaten öyle de olmalıdır. Çünkü geri dönüşü olduğunda insanlar değerini bilinmediği yere tekrar geri dönmesinin manası da yoktur. Eğer gerçekten iyi hissetmediğiniz bir yerdeyseniz geri dönüşü olmayan gidişleriniz olmalı. Sana aşkımın son hediyesi olarak kapına kırmızı gül bıraktım diyecek Sinan Özen. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Geceler boyu düşünüp yalnızlığın çaresizliğe dönüştüğü o anda hiç takılı kaldınız mı? Hani böyle yüreğinizin daraldığını hissedip nefes dahi alamadığınız o anlar, o yalnızlık hissi hiç tanıdık geliyor mu? İşte Sinan Özen yüreğim darda diyecek. Sen hasret nedir bilir misin? Çektikçe sancılar doğmaz içindeki çocuk bir türlü. Sinan Özen yüreğim darda şarkısıyla sizlerle birlikte olacak.

çektikçe sancılanır, doğmaz içindeki çocuk bir tüm. Hiç düşündün mü onu geceler boyu, göz kapakların düşene dek? Bütün gün boyu belki gelir diye umutla bekledin mi? Söyle, bekledin mi? Sen bilir misin yalnızlığın çaresizliğe dönüştüğü anı, mantığın duygularına yenildiği zamanı? Yok oluşun habercisidir her adım, sensiz geçen her zaman.

0: ستایی.
1: İmparator yorumuyla devam ediyoruz programa. Ya gerçekten bu şarkı en çok İbrahim Tatlıses'te güzel oluyor. Bir kulunu çok sevdim ama o beni hiç sevmedi diyecek. Şimdi bu güzel şarkı sizlerle radyolarınıza ses verecek.

Bazen ne kadar özlersek özleyelim, ne kadar seversek sevelim, o telefonu açıp da o kişiyi aramamalıyız ya da aramayız, aramamayı seçeriz. Aramam, sormam bir daha diyecek İbrahim Tatlıses. Şimdi bu güzel şarkı.